Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir.

0: İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Çaresizlerin umudu, mazlumların sığınağı, kimsesizlerin kimsesi olan Rabbimiz asırlardır bu yüce dinimiz İslam'ın yolunda her türlü kötülüğün, haksızlık ve zulmün karşısında mazlumların, muhacirlerin, gariplerin, yetim ve kimsesizlerin yanında olan aziz milletimizi ve devletimizi ilel ebed payidar eyle Allah'ım. Ya Rab, ya Rab, milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan memleketimizi, milletimizi halas eyle Allah'ım. Çeşitli bahanelerle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlara, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme Allah'ım. Zalimlerin, hainlerin, kafirlerin, münafıkların kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve baki eyle Allah'ım. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, ayrılığa düşüp

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Kamer Suresi 49 ila 55. ayetler ve Rahman Suresi 1 ila 28. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat

0: aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlhan Yücel. Nisa Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız, tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onların yeterli fikri olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bırakmış olmaları halinde onlar hakkında endişe duyacak olanların başkalarının yetimleri içinde kalpleri sızlasın. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Mümtehine Suresi 6-13. Ayetler. Euzü billahi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet

0: sahibidir. Allah, din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah, adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde, onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız onları kâfirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara kocalarına harcadıklarını, mehirleri geri veriniz. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kâfir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin. Onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kâfirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde, onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar, inkarcıların kabirlerdekilerden ümit kestikleri gibi, ahiretten ümit kesmişlerdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaşta münafıkların tutumuna dair şu ayetler nazil olmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Enfal Suresi 49.
5: Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Tevbe Suresi 42.
6: Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.
1: Tevbe Suresi 53.
7: Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz.
1: Tevbe Suresi 65 ve 66.
8: Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Haşr Suresi 1-8. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Eğer Allah onlar hakkında sürülmeyi hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Savaş gereği hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut kesmeyip kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir. Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter. Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

Ya Rab, Ya Rab, rahmetiyle tüm insanlığı ve mahlukatı çepeçevre kuşatan Rabbimiz, sen bizlere kusursuz bir kainat hediye ettin. Ama biz emanet ettiğin dünyayı adaletsizlik ve haksızlıklarımızla yaşanmaz hale getirdik. Huzurla başımızı yastığa koyup sükunetle uykuya dalamıyoruz Allah'ım. Çünkü biz ortak evimizi, imtihan yurdu olan dünyamızı, işi, ailesi, kimliği, güvenliği, saygınlığı, umudu olmayan milyonların inlediği bir enkaza çevirdik. Sen bize güvendin, halife yarattım dedin. Biz bu güvene layık olamadık Allah'ım. Ya Rab, sen bize akıl verdin. Biz o aklı insanın yaşama hakkını hiçe sayan silahlar üretmede kullandık. Menfaatlerimiz uğruna savaşlar çıkarttık. Özgürlük adına katliamlar yaptık. Sen bizi bağışla Allah'ım. Sen bir

0: müracaat eyle. İnsanlığı bu yanlışlardan kurtar Allah'ım. Merhameti unutan yeryüzü halklarını sen ıslah eyle ya Rab. İnsanlığın kendi elleriyle sebep olduğu musibetler, sıkıntılar, savaşlar, afetler hepimiz için acı bir son hazırlarken tek umudumuz sensin. Sen insanlığa akıl, fikir, iman, izan, feraset, basiret nasip eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hadid Suresi 11 ila 19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah'ın katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Polat. Maide Suresi 87 ila 93. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin. Ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

0: Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere, Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Enfal Suresi 1-10. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. Bu halde siz gerçek müminlerseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkartmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an yürekleri

0: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Şems Suresi.

0: ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an en doğru bilgidir.
4: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, iyilik ve kötülük kavramlarına ilişkin kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: En'am suresi 160. ayet.
8: Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.
3: Fussilet suresi 34. ayet.
9: İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
3: Fussilet suresi 46. ayet.
10: Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir.
3: Kariya suresi 5 ila 7. ayetler.
11: Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Fatır Suresi 27 ila 32. ayetler ve Zümer Suresi 9 ila 10. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinde alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve

0: açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahiy ettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür, yoksa gece vakitlerinde secde halinde ve ayakta ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: Allah'ım, çocuklarımıza, talebelerimize kuvvetli bir hafıza lütfeyle. Ve sur'atel fehmi, seri, süretli bir anlayış nasip eyle. Allahümme ec'alhum hudaten muhtedin, gayra dallin ve la mudillin. Allah'ım, onları hidayete ermiş kullarından eyle. Dalalete düşmüşlere benzetme. Dalalete düşmüşlerden eyleme. Allahümme habbib ileyhim el iman ve zeyyinhu fi kulubihim. Allah'ım onlara imanı sevdir. Allahümme habbib ileyhim el iman ve zeyyinhu fi kulubihim. Ve kalplerinin süsü kıl o imanı. Amin.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Halit Bolat. İnsan Suresi 1-22. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken, üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş, yakıcı sıcak,

0: sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşan.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlhan Yücel. Hud Suresi 1-8.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye, ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz

0: diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Andolsun biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Lokman Suresi 12 ila 19. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emretti. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve annene babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman öğütlerine şöyle devam etti: yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kehf Suresi 1-10. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan ve kendisine kitap indirilmiş peygamberlerden olan İsa aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 110.
6: O gün Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs, Cebrail'le desteklemiştim. Beşikteyken de, yetişkinken de insanlara konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordum da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrail oğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi.
1: Maide Suresi 116.
5: Allah kıyamet günü şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkın olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin. Ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: El-Kadir Celle Celalu Celle Celalu. Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kadir olan. Sen El-Kadirsin. Mutlak güç sahibisin. Her şeye gücü yeten, kadir olansın. İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yetensin. Sen ölçülü ve planlı yaratıp düzenleyensin. İlim ve kudretinle kullarına hayır kapıları açansın. Senden başkası kadir ve muktedir değildir. Sen yaptıklarından sorumlu olmayansın. Senin El-Kadir isminin idrakine varan müminler başı boş bırakılmadıklarını bilir. Sen dilediğini azap eden, dilediğini de bağışlayansın. Ey Kadir-i mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider. Aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.
2: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 18. cüz.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

0: الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki, namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar, varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Andolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu az bir su meni halinde sağlam bir karargaha, ana rahmine yerleştirdik. Sonra bu az suyu alaka haline getirdik. Alakayı da mudga yaptık. Bu mudgayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Sonra ey insanlar, siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Sonra yine muhakkak siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Onun da sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. Yine o suyla Sina dağında biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattı ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız?

yapmalısınız dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler. Bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine Nuh'a, bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur, hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. O peygamberin kavminden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler. O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Andolsun kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız. O öldüğünüz toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız. O peygamber, ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Allah, yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır dedi. Derken, onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çörçöp bir yığına hale getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de. Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de onlar büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular. Bu yüzden kavimleri bize kul köleyken bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler. Böylece ikisini de yalanladılar. Bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Andolsun hidayete ersinler diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. Şüphesiz bu İslam tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının. İnsanlarsa din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunanla sevinmektedir. Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar. Rablerinin azametinden korkup titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar

hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Bunlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar. Ancak kâfirlerin kalpleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapa geldikleri bir takım kötü işleri de vardır. Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman bakmışsın ki feryat edip duruyorlar. Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu sözü, Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa o cinnet getirmiş mi diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların arzularına uysaydı, gökle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini, Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun da inanmıyorlar? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar. Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik, yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı. Andolsun biz onları azapla kıskıvrak yakaladık da yine Rablerini boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir. Halbuki o sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece onun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de ona aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. Dediler ki, gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun, biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı, her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen alemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma. Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmaklı oldukları şeyleri daha iyi biliriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yerimde bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der. Hayır, bu
sadece onu

dediği kalacaklardır. Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. Allah, ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi der. Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah, aşağılık içinde kalın orada. Artık benimle konuşmayın der. Kullarımdan, ey Rabbimiz, biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyen bir grup vardı. Sizse onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni almayı unutturdu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Allah inkarcılara, yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar. Onlar, bir gün ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Hesap tutanlara sor derler. Allah şöyle der. Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir. Kim hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler. De ki, Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek kurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek kurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kadından cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden elebaşılık ederek o günahın büyüğünü üstlenen içinse ağır bir azap vardır. Bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendi din kardeşleri hakkında iyi zan besleyip de bu apaçık bir iftiradır deselerdi ya. Onlar, iftiracılar, bu iddialarına dair 4 şahit getirselerdi ya, madem ki şahit getirmediler, işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir. Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz.

Halbuki bu Allah katında büyük bir günahtır. Bu iftirayı işittiğiniz vakit böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer inanıyorsanız bu gibi şeylere bir daha ebediyen dönmemeniz için Allah size öğüt veriyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgiyici ve çok merhametli olmasaydı, haliniz nice olurdu? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar, iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mukatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mukatebe

Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun, biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandil de bir cam fanus içinde. Fanus, sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde, hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar, buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah, kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah, dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur. Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları sevk eder, sonra onları kaynaştırıp üst üste yağar. Nihayet yağmurun onların arasından yağdığını görürsün. O gökten, oradaki dağ gibi bulutlardan dolu indirir de, onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de geri çevirir. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alacak. Allah geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. Şüphesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardır. Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a, Kur'an'a ve peygambere çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama gerçek verilen hüküm kendi lehlerinde ise boyun eğerek ona gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir. Aralarında hüküm vermek için Allah'a, Kur'an'a ve Resulüne davet edildiklerinde

Müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir. Münafıklar sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır bir şekilde Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin de. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait. Size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin. İnkar edenlerin Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar günde 3 defa sabah namazından önce öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. İzin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Bilmiş olun ki, şüphesiz göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. O içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Allah'a döndürülecekleri
ve yaptıklarını Allah'ın onlara haber vereceği günü hatırla. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar, haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an, başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır, dediler. Ey Muhammed! De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya. Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya. Zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz, dediler. Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de, haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Bizse o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir. Ebedi olarak kalacakları orada onlar için diledikleri her şey vardır. Bu Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına, siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar diyeceği günü hatırla. Onlar, seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir toplum oldular, derler. İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. Ey insanlar! Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Love Radio her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radio sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer. 1. bölüm.

0: Mekke. Kuru dağların ortasında, kayaların içine sıkışmış bir şehir. Kabilelerin şehri. Her evin bir soyu, her sokağın bir hikayesi var. Bu kalabalığın içinde, boyu herkesin bir baş üstünde, bakışları sert bir çocuk büyüyor. Adi oğullarından Ömer. Kureyş kabilesinin kollarından biri Adi. Şehrin merkezine yerleştirilmiş, sözü dinlenen bir kabile. Ömer işte bu kabileden. Babası Hattab, sertliğiyle meşhur. Annesi Hanteme, Mahzum kabilesinden güçlü bir kadın.
1: Ömer, neredesin sen?

0: Buradayım baba.
1: Koyunlar, su kuyusunu temizledin mi? Yarın sabah erkenden dağa çıkacaksın. Tembellik yok.
0: Temizlik bitti. Koyunları da kontrol ettim. Sabah gün doğmadan çıkarım, merak etmeyin.
1: Merak etmemek için sebep ver bana. Hata yaparsan biliyorsun.
2: Hattab, oğlunu yoruluncaya kadar çalıştıran, hata gördüğü an cezalandıran bir babaydı. Evde şefkati az, sorumluluğu ağırdı.
0: Dağlar sessiz, Mekke pazarı gürültülü. Ama burada sadece rüzgarın sesi var.
2: Çocukluğunun önemli yılları Mekke civarındaki tepelerde geçti. Dajnan taraflarında babasının koyunlarını güder, bazen dayılarının sürüsünü de üstlenirdi.
0: İnsan bazen düşünüyor işte, ben çoban mıyım? Yoksa bu koyunlar mı beni gidiyor?
2: Koyunların peşinden giderken Ömer'in aklı her yere gidiyordu. Soylar, kabileler, şehrin kavgaları. Ama bir şey daha vardı onu farklı kılan. O okuma yazma biliyordu.
1: Bir daha oku Ömer.
0: E-B-T.
1: Aferin. Mekke'de okuma yazma bilen azdır biliyorsun. Bu sana güç verecek.
0: Güç güzeldir ama ben güreş meydanındaki gücü de seviyorum.
1: Sen ikisini de istiyorsun anlaşılan. Kalemin gücünü de, kolun gücünü de.
2: Ömer çocuk yaşta okur yazar olmuştu. Bu Kureyş'te onu akranlarından ayıran en önemli özelliklerinden biriydi. Yıllar geçti. Çobanlıkla başlayan günler gençlik ateşine karıştı. Ukas panayırı. Şiirin yarıştığı, güreşin, ticaretin, gösterişin sahnesi.
0: Kemer sıkı mı?
3: Sıkı. Bugün seni kimse yere yapıştıramaz Ömer.
0: Beni yere yapıştıracak adam daha anasından doğmadı.
2: Ömer güreşte güçlüydü. Ukaz da sık sık mindere çıkar, rakiplerini alt ederdi. Ata biniciliği ise başka bir tutkusuydu. At sırtında adeta büyürdü.
4: Kazanan Ömer bin Hattab.
3: Ömer, bakışların niye şiirde? Sen güreşle ünlüsün, sözle değil.
0: Söz de güreş gibidir. Bir kere yakalandın mı yere vurursun karşındakini.
2: Ömer şairleri dinler, hoşuna giden beyitleri ezberlerdi. Soy kütüklerini bilirdi. Güzel ve etkili konuşurdu. Bu yüzden kabilesi adına elçilik görevine getirildi. Kureyş'le diğer kabileler arasında gerginlik çıktığında sıklıkla onu gönderirlerdi. Bazen Yemen yollarında, bazen Şam taraflarına uzanan ticaret kervanlarıyla giderdi. Ticaret sadece mal alıp satmak değildi. Söz götürüp söz getirmek, nabız yoklamaktı.
5: Sen Kureyş'ten misin?
0: Evet. Adi oğullarından Ömer bin Hattab. Kureyş adına konuşuyorum.
5: O halde söyle. Niye bizi bu anlaşmaya ikna edebileceğini sanıyorsun?
0: Çünkü sen de biliyorsun ki bu vadide herkesin yolu Kureyş'ten geçer. Bizim ticaretimiz sizin yollarınızla, sizin huzurunuz bizim ticaretimizle ayakta durur. Kan dökmek isterseniz kan da bulunur. Ama sözle çözebileceğimiz bir mesele için niye evlatlarımızı toprağa verelim?
5: Sözlerin ağır geldi Ömer. Bu anlaşmayı konuşalım.
2: Ömer'in sözü kılıcı kadar keskindi. Onu yalnız gücü için değil, dili için de tanımaya başlamışlardı.
6: Bugün de geç kaldın Ömer. Yüzün kum içinde, gözlerin yorgun.
0: Öyle olması lazım anne. Hem dağda koyun, hem pazarda kavga, hem panayırda söz. Bu şehir zayıfları sevmez.
6: Güçlü olmak zorundasın biliyorum. Ama sert olmanın bedeli de var. Yüreğini de taş yapma oğlum.
0: Bazen babam gibi olmaktan korkuyorum.
6: Babanın sertliği sana geçti doğru. Ama seçme hakkın var her zaman. Nasıl bir Ömer olacağına sen karar vereceksin.
2: O gece

Lambanın titrek ışığında Ömer'in yüzüne iki gölge vuruyordu. Babasından miras sertlik ve annesinin sözlerinden doğan henüz adı konmamış bir merhamet. Putların gölgesi Mekke sokaklarına uzanıyordu. Ömer, Mekke'de dönen ticaretin, kavganın, gururun içinde büyüyordu. Okuma yazma bilen, güçlü, söz üstadı bir genç. Ama kalbinin derinliklerinde henüz bilmediği bir çağrı hazırlanıyordu. Bir sonraki bölümde gücün peşindeki bu gencin şiir, söz ve şeref arayışının onu nasıl keskinleştirdiğini ve putların gölgesinde nasıl sertleştiğini dinleyeceğiz.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. İnfitar Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an doğru yolu gösterir.
3: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. İnşirah Suresi.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Korkmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 57 ila 65. ayetler.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Adem'in ve Nuh'la beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Cebrail şöyle dedi: biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden

0: orada ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 162. ayet.
3: Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir.
1: Araf suresi 170. ayet.
4: Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.
1: Enfal suresi 1-3. ayetler.
5: Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir.
1: Tevbe suresi 10 ve 11. ayet.
6: Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmişlerdir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. Korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 97 ve 98. ayetler.
3: Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlığa

0: karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Nergis. İsra Suresi 78 ila 84. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
0: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Haşr Suresi 22 ila 24. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alimi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 35. Bölüm. Medine'nin Bayram Günü.
3: Allah şahit seni görmek istiyoruz ya Resulullah. Allah şahit günlerce beklesek de beklemekten vazgeçmeyeceğiz gelişini.
4: Medineli kardeşlerim, peygamber yola çıkmış. Ama kaç gün oldu gelmedi.
5: Başına bir şey gelmiş olmasın?
6: İki kere düşün, bir kere konuş Ebu Zer. O Allah'ın Resulüdür. Allah onun yanındadır. Ona bir şey olmaz.
5: Mekkeliler gaddar. Ya canına kıymışlarsa peygamberin? Günlerdir bekliyoruz ama gelen giden yok.
7: Umudumuzu kesmemek gerek. Hazreti Peygamber gelecektir. Biz onu bekleyeceğiz. Her sabah, gerekirse gece yarısına kadar bekleyeceğiz.
1: Medine'deki Müslümanlar Hazreti Muhammed'in Mekke'den ayrıldığını öğrenmiş, fakat gecikince endişelenmeye başlamışlardı. Bundan dolayı her sabah Mekke yolu üzerindeki Harre mevkiine çıkıp gün yükselinceye kadar bekliyor, hararet artınca ümitlerini keserek evlerine dönüyorlardı. 20 Eylül 622 Pazartesi günü de böyle yapmış ve dönmüşlerdi. Ancak kısa bir süre sonra 3 katlı bir evin damına çıkan bir Yahudi kızı, ufukta Medine'ye doğru gelen bir kafile görünce bunların beklenen misafirler olduğunu anladı ve bağırarak durumu ilan etti.
8: Birileri geliyor, bir kafile geliyor.

0: geldiniz efendim. Hoş geldiniz.
1: Medine'ye şeref verdiniz. Bu toprakları şereflendirdiniz.
2: Müjdeler olsun. Allah'ın Resulü geldi. Çok şükür.
3: Şükürler olsun.
2: Çok şükür Allah'ım.
1: Bu sırada Mekke cephesinde ise öfke hakimdir. Bütün çabalarına rağmen peygamberi ellerinden kaçıran Mekke'nin ileri gelenleri artık ellerinden bir şeyin gelmeyeceğini ve peygamberin Medine'ye ulaştığını anlamışlardır.
4: Muhammed kaçtı. Her yere baktık ama yok.
5: Ne yapacağız? Ne yolu izleyeceğiz?
6: Artık beklemekten başka çaremiz yok. Muhammed gitti. O artık Medine'de.
0: İşte Resul-ü Ekrem geldi. Bugün bizim en mutlu günümüz.
7: Sana kavuştuğumuz gündür bugün. Bayram günüdür bugün.
8: Aramıza gelmene o kadar sevindik ki. Gel de bizim kabilemize katıl.
1: Medine'de büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Resul-ü Ekrem, kendisini evlerine davet eden kimseleri kırmamak için güzel bir usul buldu ve devesi Kasva'nın serbest bırakılmasını isteyerek onun çöktüğü yere en yakın eve ineceğini söyledi.
7: Peygamberin devesi Kasva'ya yol açın. Özgürce dolaşsın.
9: Ya Resulullah, seni gördüğümüz için kalbimiz nasıl atar bir bilsen. Gel bize katıl. Evs kabilesine katıl. Misafir edelim seni.
7: İbn Rabiye, Kasva'ya yol aç, özgürce dolaşsın. Onun durduğu yere en yakın olan eve misafir olacak Resulullah.
10: Hoş geldin topraklarımıza. Hoş geldin ya Resul.
7: Peygamberimiz soruyor. Ya bu arsa kimindir?
11: Bu arsa iki yetime aittir.
7: Ya yanındaki şu ev kimin evidir?
11: O ev de benimdir.
1: Hazreti Peygamber devenin boş bir arsaya çökmesi üzerine de en yakındaki evin sahibi Ebu Eyyub el-Ensari'nin misafiri oldu.
7: Peygamber diyor ki, bu arsaya bir ev, bir cami yapılıncaya kadar gösterdiğin evde konaklamayı kabul ediyor. Ama bu arsayı o kimsesiz çocuklardan satın alıp karşılığında onlara iyi para vermek şartıyla.
11: Bu bana Allah'ın büyük bir lütfu ya Resulullah. Senin benim evimde misafir olman büyük bir lütuf. Hoş geldin, sefa getirdin Medine'ye, benim evime ya Resulullah.
1: Hazreti Peygamber burada 7 ay kadar kaldıktan sonra mescidin bitişiğinde inşa edilen odalarına taşındı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşrii faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bu sebeple hicretin, muhacirlerin ve Medine'de onlara kucak açan, yardımcı olan ensarın değer ve şerefinden bahseden pek çok ayet ve hadis vardır. Mesela bir ayette şöyle denilmektedir. Öne geçen ilk muhacirler ve ensarla onlara güzellikle tabi olanlar, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Hazreti Peygamber de ensara karşı yaptığı bir konuşmada, eğer hicret şerefi olmasaydı, ben muhakkak ensardan bir fert olmak isterdim diyerek, muhacirliğin şerefinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını belirtmiştir. Bütün Müslümanlar da hicrete ve muhacirlere ayrı bir değer atfetmişlerdir. Sahabeyi tabakalara ayıran İslam alimleri ilk sırayı daima muhacirlere vermişler.

0: Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Saf Suresi 7 ila 13. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Büşra Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize.

0: Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Duha Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Beyyine suresi 1 ve 2. ayetler.
3: Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.
1: Ali İmran Suresi 72.
4: Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler, dedi.
1: Nisa Suresi 171.
5: Ey kitap ehli, dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi. Meryem'e ulaştırdığı, emriyle onda var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hud Suresi 110-115. Ayetler ve Necm Suresi 1-15. Ayetler.

وما ينطق عن الهوى

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Musa'ya kitabı Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında

0: hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanların mükafatını zayi etmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza and olsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefs arzusu ile konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Taha Suresi 114. ayet.
3: Rabbim, ilmimi artır. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Bakara Suresi 217 ila 221. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki,

0: onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır, gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Hac Suresi 15 ila 22. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim Allah'ın ona, peygamberine dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin.

0: sonra baksın. Bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her bir hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Safi bin Hadic'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi arazi eker. Kendisine ait bir arazisi olup onu eken kişi, kendisine karşılıksız olarak bir arazi verilip bu arazide ekim yapan kişi ve altın ya da gümüş para karşılığında bir arazi kiralayan kişi.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hanzale bin Kays el-Ensari, Peygamber Efendimiz döneminde doğmuş ancak yaşı küçük olduğu için onunla sohbet etme imkanı bulamamıştı. Peygamber Efendimizle birlikte Uhud gazvesine katılan ve kira konusunda birçok hadis rivayet eden Rafi bin Hadice, altın ve gümüş para karşılığında arazi kiralama konusunda danışmış, Rafi ona şunları anlatmıştı. Bunda bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak Allah Resulü zamanında insanlar, su boyları ve kanal başlarında bulunan verimli yerlerin ürünleri kendilerine kalmak üzere arazilerini kiraya verirlerdi. Bazen bu bölgelerin ürünü telef olur, diğer kısımlar sağlam kalırdı. Bazen de diğer kısımlar telef olur, verimli yerlerin ürünü sağlam kalırdı. İnsanlar arasında yaygın olan kiralama şekli buydu. Ancak bir tarafı mağdur eden bu kiralama yöntemi yasaklandı. Fakat belirli ve elde edilebilir bir şey üzerinde yapılan kiralamada sakınca yoktur. İnsanlar tarih boyunca mal ve hizmet ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamaya çalışmışlardır. Bazen bunu sahip oldukları özel yetenek ve imkanlarla giderirken, çoğu kez

0: herhangi bir yöntemle diğer insanlardan istifade etme cihetine girmişlerdir. Bu yöntemlerden biri de belirli bir mal veya hizmetten bir bedel karşılığında istifade etmek anlamına gelen icare, kira ve emek iş akdi olmuştur. Bu, menkul ve gayrimenkul mal kiracılığı şeklinde uygulandığı gibi, ücret de iş görme veya işçi istihdamı şeklinde de uygulanmıştır. Buna göre bahse konu olan icare kavramıyla, malın veya emeğin işin belirli bir süre, ücret karşılığında sahiplenilmesi kastedilmiştir. Ahd-i Atik'te işçi çalıştırmak ve onun kazancını zamanında ödemek hakkında çeşitli bilgiler bulunduğu gibi, Kur'an-ı Kerim'de de emek iş akdi şeklindeki icare ile ilgili ayetler vardır. Hazreti Musa'nın Hazreti Şuayb'ın yanında 8 yıl ücretle çalışmasından ve boşanma sonrasında çocuğunu emziren anneye babanın ücret ödemesinden söz eden ayetler bu konuyla ilgilidir. İslam'dan önceki Arap toplumunda da insanların gerek menkul, gerekse gayrimenkul eşya ve hayvan kiraladıklarına dair bilgileri hadis metinlerinde de bulmak mümkündür. Peygamber Efendimizin kendisine düzenlenecek olan suikast girişiminden haberdar olduktan sonra sadık dostu Ebu Bekir'in evine gidip hicret hazırlıklarına başlaması ve kendilerine kılavuzluk yapmak üzere o dönemde henüz Müslüman olmayan Abdullah bin Uraykıt'la belirli bir ücret karşılığında anlaşmaları, sahabenin kiralama işlemlerini sürdürürken Peygamber Efendimizin sadece bazı yönlerine müdahale etmesi bu uygulamanın önceden beri var olduğunu göstermektedir. Allah Resulü diğer birçok alışveriş türünde olduğu gibi kiralama akdini de meşru görmekteydi. Bir vesileyle arazilerin ekiminden söz eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi arazi eker. Kendisine ait bir arazisi olup onu eken kişi, kendisine karşılıksız olarak bir arazi verilip bu arazide ekim yapan kişi ve altın ya da gümüş para karşılığında bir arazi kiralayan kişi buyurmuştu. Develerini kiraya vererek rızkını temin ettiğini anlatan Medineli Hamza bin Amr el-Elsemi'nin bu yaptığına ses çıkarmamıştı. İmam Malik'in yük devesiyle meskenlerin kiralanması ve zanaatkarlara emekleri karşılığında verilen ücretler hususunda ayrıntılı bilgiler vermesi de bu konuda sahabe arasında yaygın bir uygulamanın olduğuna işaret etmektedir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

NTV Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. İsra Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrail oğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerine Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrail oğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaatti. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
0: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yusuf Suresi 36 ila 42. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm dedi. Diğeri, ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da, bu yüzden o birkaç yıl daha

0: zindanda kaldı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de fitne kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 217.
4: Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskıysa adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır.
1: Hucurat Suresi 6.
5: Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Türkiye'nin sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Necm Suresi 33 ila 62. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi yüz çevireni, pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü? Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sayfelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Şüphesiz en son varış Rabbinedir. Şüphesiz o güldürür ve ağlatır. Şüphesiz o öldürür ve diriltir. Şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan, meniden yaratmıştır. Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz o başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. Şüphesiz o Şira'nın Rabbidir. Şüphesiz o önce gelen Ad kavmini ve Semud kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı. Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O, Muttefike'yi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı.

0: Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Hadi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdestli olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır. Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Kalp fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Lokman Suresi 12 ila 19. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse

0: bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşmak için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Kehf Suresi 102 ila 110. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed! De ki, amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Mariye el-Kıptiye radıyallahu anha, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı. Hazreti Peygamber Hudeybiye anlaşmasından sonra komşu ülkelerin hükümdarlarına elçi göndererek onları İslam'a davet etmeye başlamıştı. Doğu Roma'nın Mısır genel valisi ve aynı zamanda İskenderiye patriği olan Mukavkıs Cüreyç bin Mina'ya da Hatip bin Ebu Belteha ile bir mektup gönderdi. Cüreyç bin Mina mektubu okudu ve Hazreti Peygamber'e saygısını ifade etti. Hatta bazı rivayetlere göre Mukavkıs Müslüman olmak istemesine rağmen Doğu Roma imparatorundan çekindiği için İslamiyet'i kabul etmedi. Ancak Resul-i Ekrem'e yazdığı cevabi mektupla birlikte hediye olarak Mariye ile Sirin adlı kardeş iki cariyeyi, Mariye'nin akrabası olan Hadım bir köleyi ve bunların yanı sıra altın, kıymetli elbiseler, kumaşlar, güzel kokular, bir merkep ve bir katır yolladı. Hazreti Mariye'nin babası Şem'un, Mısır'ın Sait bölgesinden ve Kıpti denilen yerli halkındandı. Annesi ise Rum idi. Hatip bin Ebu Belteha Medine'ye dönerken bu cariyelere ve köleye İslamiyet anlattı. Onlar da yolda veya Medine'de Hazreti Peygamber'in tebliği üzerine İslam'a girdiler. Resulullah Mariye'yi kendine cariye olarak aldı. Sirini de şair Hassan bin Sabit'e hediye etti. Hazreti Peygamber Beni Nadir Yahudilerinden kalan bir hurma bahçesini ona tahsis etti. Hazreti Mariye bu hurma bahçesinde oturur ve hurma mahsulü ile ilgilenirdi. Hazreti Hatice dışında hiçbir hanımından çocuğu olmayan Resul-i Ekrem'in Hazreti Maria'dan bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Mekke'nin fethinden birkaç ay sonra oğlu İbrahim doğduğunda 61 yaşında olan Hazreti Peygamber'in çocuklarından sadece Hazreti Fatıma hayattaydı. Dolayısıyla İbrahim'in doğumu ona büyük bir sevinç kaynağı olmuştu. Bu doğumla birlikte Hazreti Mariye Ümmü Veled, çocuk doğuran ve nihayette hürriyetine kavuşan cariye. Cariye ile hür arasında bir statü sahibi oldu. İbrahim 7 günlük olunca Hazreti Peygamber onun için akika kurbanı olarak bir koç kestirdi ve bebeğin saçını kazıtıp fakirlere

0: onun ağırlığınca gümüş dağıttırdı. Ancak Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim hastalanıp 18 aylık iken vefat etti. Çok üzülen Hazreti Peygamber oğlunun cenaze namazını kıldırdı ve onu Cennetül Baki'ye defnetti. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra hem Hazreti Ebubekir hem de Hazreti Ömer kendi dönemlerinde Hazreti Mariye'ye maaş bağlamışlar, onu daima gözetmişlerdir. Hazreti Mariye, Hazreti Peygamber'in vefatından 4,5 yıl kadar sonra genç yaşta Medine'de vefat etti. Cenaze namazı Hazreti Ömer tarafından kıldırıldıktan sonra Cennetül Baki'ye defnedildi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme, şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın. Bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu. Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. Sonra bunların ardından Firavun'la ileri gelenlerine Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular. Katımızdan kendilerine hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
3: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Şuara Suresi 123 ila 140. ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma. Bize göre birdir. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, dinden dönme, irtidat kavramıyla ilgili kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 108. Ayet.
6: Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur.
4: Ali İmran Suresi 86. Ayet.

0: İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.
1: Nisa suresi 137. ayet.
2: İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir. Doğru yola iletecek de değildir.
1: Nahl suresi 106. ayet.
3: Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.
1: Muhammed suresi 25. ayet.
4: Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Müzzemmil Suresi 15 ila 20 ve Buruc Suresi 17 ila 22. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, lehv-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kuyuya düşmekten sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Zehirli hayvan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Daudi. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.
4: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz. Ve melekler onları, işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Hud Suresi 36 ila 41. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailenle iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.

0: Nuh, binin ona, onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El-Halık, yaratan, var eden. Yaratan bilir, bilen yaratır.

Allah'ın her bir ismi hiç kuşkusuz öncelikle varlık ve yaratmakla ilgilidir. İnsanın Allah hakkındaki bilgisi, içinde bulunduğu alemi ve kendi hayatını açıklamak, ona bir sebep bulmak sürecinde tüme varımsal olarak ulaştığı bir bilgidir. Bu bilginin din tarafından tashih edilmesi ve onun imana çevrilmesi bu durumu değiştirmez. Her halükarda insan Allah'ı arar ve bu arama içinde bulunduğu evrenin varlığıyla ilgili araştırmanın bir parçası olarak ortaya çıkar. Allah isminin kökeni için ileri sürülen görüşlerde bu varlık ve kudret anlamını bulmuştuk. İnsan varlığın kaynağı ve kudretli bir ilke arayışındayken Allah'a ulaşır. Bu durum Allah ve onun bütün isimleri doğrudan ve dolaylı olmak üzere bu varlığı açıklamakla ilgilidir. Bununla birlikte bazı isimler yaratma anlamı taşımada daha öne çıkarlar. Bunların başında El-Halık ismi gelir. Öyle ki bu isim öteki bütün isimleri içerecek şekilde bir anlam genişliğine sahiptir ve günlük dilde Allah'ın yaratmasından söz ederken akla en çok bu isim gelir. Allahu Haliku Külli Şey, yani Allah her şeyin halıkı, yaratıcısıdır. El-Halık, yaratan anlamındaki isimlerden birisidir. Zira aynı anlamda Allah'ın birden çok ismi vardır. Bu isimler arasında belirgin bir ayrım olmasa bile her ismin kendisine mahsus özel bir anlamı vardır. Bu anlamıyla ilahi isimler arasında yaratmak fiiliyle en çok özdeşleşeni bu isimdir. Bu ismin anlamı geniş olduğu kadar aynı zamanda belirsizdir de. Bunun sebebi yaratmayla ilgili teorilerdeki farklılıktır. Yaratmak hiçbir zaman homojen bir anlama sahip olmamıştır. Pek çok inanca ve felsefi düşünceye göre alemin yaratılması farklı anlama gelir. Teorilerin çokluğu hiç kuşkusuz ilahi isimlerin anlamlarını daha doğru bir anlatımla yorumlarını da etkilemiş, ilahi isimler bu teoriler ekseninde lafızda aynı bile olsa anlamca farklı manalarda yorumlanmıştır. Bu durumda en yaygın anlam yoktan yaratmak olabilir. El-Halık, kudretiyle varlıkları izhar eden, iradesiyle onların bir kısmını diğerlerinden önce var eden demektir. Allah Teala şöyle buyurur: "Dikkat ediniz, yaratma ve emir ona aittir." Kelime Kur'an-ı Kerim'de bazen fiil, bazen isim şeklinde kullanılır. Bütün bu kullanımlarda halk fiili genellikle yoktan var etmek değil, bir şeyi bir şeyden var etmek anlamına gelir. Mesela insanın yaratılışından söz ederken onu alaktan yarattı der. Başka bir yerde cinleri sıcak ateşten yarattı denir. Bu itibarla halk yoktan yaratmak anlamında değil, bir şeyden başka bir şey yaratmak anlamına gelen bir mastar olarak kabul edilebilir. Bu anlamıyla Allah her şeyin halıkı, yaratanı olduğu gibi onların malikidir, sahip de. Çünkü malik olmak yaratmanın neticesidir. Yaratan Allah olduğuna göre mülkün sahibi de O'dur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın isimleri arasında zikredilen pek çok isim yaratmakla ilgilidir. Bu isimler yaratmanın süreçlerinde

Birbirlerine işaret edebileceği gibi farklı yaratma teorileri ekseninde farklı anlamlarda yorumlanmış isimler de olabilir. Başka bir anlatımla felsefi ve kelami ekoller teorilerini bu fiiller isimlerle desteklemek istemiş, dini düşüncelerini bu istikamette şekillendirmişlerdir. Bununla birlikte yaratma bahsi üzerinde dini düşüncenin hemen her bahsini etkileyen önemli tartışmalar olmuştur. Bunun temel sebebi yaratma derken neyin anlaşılacağındaki belirsizliktir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yaratma kelimesi geçiyor dedik. Üzerinde durmamız gereken şey yoktan yaratmak nedir veya böyle bir şey var mıdır yok mudur sorusudur. Her şeyden önce mutlak anlamda yokluk fikri, yani Adem-i mutlak imkansızdır. Zihin böyle bir yokluk fikrini kabul edemediği gibi dini düşünce de mutlak yokluk fikrine yer vermemiştir. Bu itibarla her şeyden önce yokluk fikrini temellendirmek güçtür. İnsan zihni yokluğu bir şey olarak düşünür, ona belli belirsiz bir varlık yükleyerek zihninde sanki yokluk vardır şeklinde hüküm vermek zorunda kalır. Yokluğu anlamanın güçlüğü buradadır. Yokluk, varlığın zıttı olarak düşünüldüğü sürece bir şeydir şeklinde algılanacaktır. Müslüman düşünürler, yokluğun izafi olabileceğini düşünürler. Bunu şu şekilde açıklamak mümkündür. Eşya kendisi bakımından yoktur. Bununla birlikte bir bilgi tarafından bilinmiştir. Bu durumda bilinir olmak eşya için varlıktaki bir durumdur. Bilinir olmak halini bir varlık durumuna kabul edince eşya için en azından mutlak anlamda yokluk fikri ortadan kalkar. Başka bir anlatımda Allah'a inanmak mutlak yokluk fikrini ortadan kaldırır. Ancak bilinirlik durumuna nasıl bir anlam verilecektir? Bu hususta görüş ayrılıkları vardır. Yoktan yaratmak dinin kullandığı bir kavram değildir. Çünkü bu durumda yokluğu veya mutlak yokluğu bir şey olarak düşünüp varlığın mukabiline yerleştirmek gerekir. Asıl kavram varlıktır. Varlığın asliliği düşüncesi Müslüman metafizikçilerin en önemli iddialarından birisidir. Bu durumda varlıkla yokluk arasında denklik ilişkisi kurulamayacağı gibi yokluktan ancak göreceli bir şekilde söz etmek mümkün olabilir. Yokluk varlığın bulunmayışıdır. Asıl olan varlığın hakkın varlığı olmasıdır. Bu durumda eşya mutlak varlığın var etmesiyle varlığa gelmiş demektir. O halde hangi ismi kullanırsak kullanalım, mutlak bir yokluktan yaratmak söz konusu değildir. Allah eşyayı bilgisine göre yaratmıştır ve bu bilgi ezeli bilgidir. Öte yandan halk iki türlü kullanılır. Var etmek ve takdir etmek. Takdir yani belirlemek anlamındaki halk, Rabbani bir emirdir ve bu emir herhangi bir öncelik ve sonralık söz konusu olmaksızın tek bir şeydir. Allah şöyle der: bizim emrimiz göz açıp kapatmak gibi bir anda gerçekleşir. Hakkın ol emri var olan şeyin kabulünün ta kendisidir. Başka bir anlatımla Allah önce var edeceği şeyi ol sözüyle takdir eder. Sonra bir sıralama içinde eşya var olur. Bu ikincisi ise zamanın belirlenmesidir. Bu durumda halk fiili, irade, kudret gibi sıfatlarla birlikte ortaya çıkar.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Mümtehine Suresi 1-6. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler: ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. İçtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Kur'an uyarıdır.
3: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehdit

0: kişileri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Araf Suresi 1-10. Ayetler.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken yahut gündüz istirahat halindeyken gelmişti. Azabımız kendilerine geldiğinde biz bunu hak ettik. Gerçekten biz zalimler olmuştuk demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı. Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız. Andolsun onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan

olmuştuk demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı. Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız. Andolsun onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Müzemmil Suresi 1-9. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlar ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Araf suresi 89. ayet.
4: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Hakan Tosun. Bakara Suresi 177 ila 182. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi öldürülenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır, mal bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı. Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse, ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Maide Suresi 94 ila 100. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun, Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlar ile elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse, ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse, kendisine bir ceza vardır. Bu ceza, Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, hac kurbanı ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları, insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

0: azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Allah'ın dilediği olur.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Onun buyruğu bir anlık bakış gibi bir tek sözle bir anda gerçekleşir. Her şey Allah'ın yaratmasıyla vücut bulur. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Ayeti bunu açıkça ifade eder. Taberi bu ifadeyle Allah'ın şöyle demiş olduğunu ifade eder. Ölen bir kimseyi diriltmeyi istediğimizde bu bize zor gelmez. Ne onlara ve ne de onların dışındaki yarattığımız varlıklara hayat vermek bizi yorar. Zira biz bir şeyi yaratmak ve diriltmek istediğimizde ancak ona ol deriz, o da derhal oluverir. Bu konuda bize hiçbir zorluk ve külfet yoktur. Allah dilediğini yapar. O dilediği şekilde karar verir. Her şey onun dilemesiyle gerçekleşir. Yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Allah Teala'nın kullarına istediği şeyleri yaptırma gücü yeter. El-Cebbar. Allah'ın merhamet etmek ya da azap etmek istediği kişiye onun merhametinin veya azabının ulaşmasını kimse engelleyemez. Bu durum Kur'an'da şöyle açıklanmıştır. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Bununla birlikte Rabbimiz kullarına kolaylık diler, zorluk istemez. Allah hükümlerini açıklayarak onları öncekilerin doğru yoluna iletmek ister. Onların tövbelerini kabul etmeyi ister. Onların yükümlülüklerini hafifletmeyi diler. O, yüreğine bir aydınlık vererek dilediğinin gönlünü İslam'a açar. Yüce Allah, bütün kainatı idare eder. Bütün yarattıklarının yaşaması için gerekenleri sağlayan ve onları koruyan O'dur. O, dilediğini istediği şekilde ve istediği zamanda yaratır. Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Allah'a ortak koşanların taptıkları şeylerse hiçbir şeyi yaratma gücüne sahip değildir. Hatta onlar bir sineği bile yaratmaktan acizdirler. Oysa Allah Teala dilediğini en mükemmel ve en ince ayrıntısıyla yaratır. Allah Teala kudretiyle yoktan var eden, yaratandır, El-Bari. O, gökleri ve yeryüzünü hiç örneği olmadan yaratmıştır, El-Fatır. Yine O, yarattıklarını temiz ve sağlam bir düzende yaratmıştır. O'nun yarattığı şeylerde hiçbir kusur ve aksaklık görülmez. O, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır. Mükellef ve sorumlu kıldığı insanı da her yönüyle en güzel biçimde yaratmıştır. Allah, varlıkları dilediği gibi ve en güzel şekilde biçimlendirmiştir. El-Musavvir. İnsanı da çeşitli evrelerden geçirerek ona dilediği sureti vermiştir. Allah Teala

Gökten su indirerek kupkuru toprağa hayat verir. Bu suyla çeşitli ürünleri insanlara lütfeder. Bahçeleri ve biçilecek ekinleri, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçlarını o bitirir. Rüzgarları yönlendirir, bulutları insanların yararı için gökyüzünde yayar. Onlardan dilediği yere yağmur yağdırır. Allah Teala yarattığı varlıkları rızıklandırır. O çok cömerttir. Allah'ın müminlere mallarından infak etmeleri emrini, Allah'ın fakir ve aciz olması şeklinde anlayan inkarcıların bu iddia ve iftirasının aksine onun eli çok açık, cömertliği sınırsızdır. Gecenin alacakaranlığından gündüzü çıkaran O'dur. Geceyi gündüzden, gündüzü geceden ayıran da O'dur. Allah topraktan tane ve çekirdeği yaratıp çıkarır. Karanlıkları yarıp tan yerini de O ağartır. Sabahı aydınlatan da O'dur. O ister yumuşak kabuklu, ister sert kabuklu olsun. Bitkilerin, ağaçların çıktığı tohumları yarıp çatlatandır. El-Fâlık. Parmakla ezilecek kadar ince ve yumuşak olan bitki saçaklarını kas katı taşlar arasından O çıkarır. O yaratmasaydı, gece veya gündüz yüzü görmezdik. Dinlenemez ve rızkımızı temin edemezdik. Hazreti Musa ve ona inananların önündeki denizi yarıp yol yapan da O'dur. Allah dilediğini gerektiği şekilde yapar ve onu inkar edenler, onun buyruğuna karşı gelenler hiçbir şekilde buna engel olamaz. Faal. Ona engel olabilecek bir güç yoktur. O kimseye haksızlık etmez. Ancak onu bırakıp da bir kısım tanrılar edinenleri cezalandırır ve buna kimse karşı duramaz. Kıyamet gününde de hiç kimse onun izni olmadan konuşamayacaktır. O, iyileri cennetine alacak, kötüleri ise cehennemine koyacaktır. O, bütün bunları yapmaya kadirdir. Doğruyla yanlış arasında en iyi hükmü Allah verir. İyiyle kötüyü, doğruyla eğriyi ancak O ayırt eder. Allah'ın bu vasfı Kur'an'da, hükmedenlerin, hakla batılı birbirinden ayırt edenlerin en hayırlısı, hayrul fasılin ifadesiyle geçmektedir. Yüce Allah, ahirette müminlerle kafirler arasında nihai kararı verecektir. O, hüküm verenlerin en iyisi ve en hayırlısıdır. Hayatın kaynağı ve sebebi Allah'tır. Hiç kimse onun izni olmadan ölmez. Çünkü canı alan Allah'tır. O diriltir, can verir, öldürür, can alır. Dönüş ancak O'nadır. Ölüm ve hayat O'nun elindedir. Yaratan, doğru yolu gösteren, şifa veren O'dur. Ölümün neredeyse ikizi olan uykuyla, ondan sonra tekrar hayata dönüş de O'na aittir. Ölümüne karar verdiklerinin canlarını alır. Ecelleri henüz tükenmemiş olanları ömürlerinin sonuna dek bırakır. Kıyamet gününde bütün ölüleri tekrar diriltecek olan da, verdiği hayatın hesabını soracak olan da O'dur. Allah Teala dilediğini yüceltir, dilediğini üstün kılar. Dilediklerini de alçaltır. Tarih boyu nice firavunları, zorbaları alçaltmış ve dilediklerinin değerini de düşürmüştür. İman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri ise yüceltmiştir. Kulun bütün güzel sözleri, Allah'ı anması, doğru ve düzgün işleri ona yükselir. Yüce Allah'ın buyruklarına uygun doğru işleri de o yükseltir, onlara değer verir. O, dilediğini derecelerle yükseltir. Rafi'u derecat. Peygamberlerin kimini kiminden üstün kılarak derecelerle yükselten O'dur. Sevgili Peygamberimizin şanını da O yükseltmiştir. Münafıklar inkarcıları dost edinmekle İzzet ve şeref bulacaklarını sanmışlardı. Kendilerini müminlerden şerefli, üstün ve itibarlı gördüler. Müşrikler de aynı yolu izlediler. Kendileri için şeref ve kuvvet kaynağı olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Oysa bütün izzet ve üstünlük Allah'a aittir. Yüce Yaratıcı, üstünlüğü elçisine ve müminlere vermiştir. Allah'ın izzet vermediği kimseler hiçbir şekilde üstün olamazlar. Kafirlerse sadece boşu boşuna büyüklenir, kibirlenirler. Dilediği kimseye egemenlik, mülk, güç ve yetki vererek onu yüceltmeye sadece Allah'ın gücü vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İran'ın ve Roma'nın egemenliğindeki topraklara hakim olmayı istediğinde, dudaklarından dökülen şu duayla bunu dile getirmiştir.
Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Allah ayetlerini inkar edenleri, ona baş kaldıranları, peygamberlerini katledenleri ve nimetlerine karşı nankörlükte bulunanları zillet ve yoksullukla cezalandırmıştır. Bunlar ahirette de zillet içinde olacaktır. Allah onu bırakıp da putlar edinen müşrikleri dünya hayatında zillet içerisinde bırakacak, ahirette de onlara öfkesini gösterecektir. Allah dilerse istediği varlığın ecelini erkene alır, istediğininkini de sonraya bırakır. Bütün zamanları yaratmak, verilen süreleri öne almak ve geciktirmek onun elindedir. Bütün varlıkların hayatı ve eceli de onun elindedir. Hiçbir varlık Allah'ın belirlediği zamanın dışına çıkamaz. Allah Teala zalimlerin ve inkarcıların nihai cezasını gözlerin dehşetle bakıp kalacağı güne, kıyamet gününe erteler. Ancak Kur'an'ı yalanlayanları cezalandırmayı ihmal etmez. Hemen yok edilmemeleri, onların Allah tarafından belirlenen ecellerinin henüz gelmemesindendir. Yüce Allah onları fark edemedikleri şekilde azar azar yok oluşa yaklaştırır. Onlar dünyada isyan içinde yaşar gider. Ancak onlar farkında bile değilken Allah ansızın cezalarını veriverir. Kur'an'da Allah'ın eşsiz yaratıcılığı, üstün kuvveti, engin rahmeti ve çetin azabı sık sık dile getirilmiştir. Son peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen vahyin ilk ayetleri Allah'ın her şeyi yaratmaya kadir olduğunu vurgulayarak başlar. Daha sonra insanın yaratılışına dikkat çekilir. İnsan varlık sebebini anlamaya öncelikle Allah'ın evrendeki eşsiz ve örneksiz yaratma gücünü okuyarak başlamalıdır. Yerin ve göklerin yaratılışı muhteşemdir. İnsan onların içerisinde bir zerre gibi kalır. Önce gökleri ve yer küreyi yaratmak, yoktan var etmek, insanları tekrar yaratmaktan daha büyük bir iştir. Gökleri ve yeri hiç yokken yaratan, ölü insanlara tekrar hayat veremez mi? Mutlak güç ve irade sahibi olan Allah, dilediği şekilde tekrar tekrar yaratmaya kadirdir. Dünyada da, ahirette de yegane güç sahibi Allah'tır. O, her an istediğini yaratmakta, bütün varlıkları gözetmektedir. Kuvveti mutlak güç olarak görüp, kendisinin sorgulanmayacağını, yapıp ettiklerinden hesaba çekilmeyeceğini sanmak, aslında güçsüzlüğün ve gafletin bir sonucudur. Kendi güçlerini ve konumlarını ilahlaştırarak insanlara zulmedenler, mağlup olmaya ve kaybetmeye mahkumdur. Kur'an sadece kuvvetin ve kuvvetlinin sözünün geçerli olduğunu sananlara her fırsatta mutlak güç sahibinin Allah olduğunu bildirir. Mağlup edilemeyen ve zafiyete uğratılamayan tek güç Allah'ın gücüdür. Onun gücünün dışında kuvvet ve güç olarak iddia edilen her şey mağlup olmakla yüz yüzedir. Kur'an kendilerini güçlü sanan nice kavimlerin ve şahısların yok oluşunu haber vererek beşeri güce güvenmenin aldatıcılığına işaret eder. Bütün bunlar onun erişilmez gücü karşısında insanoğlunun yetersizliğini, güç ve kuvvet iddiasında bulunmasının yersizliğini göstermektedir.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Müminun Suresi 68 ila 77. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi

0: olduğunu inkar ediyorlar. Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek yine de büyüklük taslayarak körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da onay yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Zuhruf Suresi 1-10. Ayetler.

حكيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Apaçık kitaba andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Levh-i Mahfuz'da mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka onları mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ölüm kavramı ile ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Nisa suresi 18. ayet.
2: Yoksa makbul tövbe, kötülükleri, günahları yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.
0: Ahzab suresi 16. ayet.
3: De ki, eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile hayatın zevklerinden pek az yararlandırılırsınız.
0: Enam suresi 60. ayet.
4: O, geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan, uyutan ve gündüzün kazandıklarınızı bilen

0: Sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir, uyandırandır. Sonra dönüşünüz yalnız onadır. Sonra o işlemekte olduklarınızı size haber verecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

İstanbul'un sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Yusuf Suresi 43 ila 49. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kral, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini, ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın, dedi. Dediler ki, bunlar karmakarışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki 2 kişiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Zindana varınca Yusuf, ey doğru sözlü, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, bir de 7 yeşil başakla diğer 7 kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki vereceğin bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler, dedi. Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Hucurat Suresi 11 ila 18. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakın. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Çünkü iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şey eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir

0: lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Nergis. Kehf Suresi 54 ila 59. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine, ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönünde beklentileri engel olmuştur. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. Kim kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir. Şüphesiz biz onu anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik. Kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki, o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler. Helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vam Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

ayetlerle iyidir. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki, kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir, dinden yüz çevirir. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Kainatta Allah'ın eşsiz sanatını gösteren işaretler ve hikmetler vardır. Kullar evrendeki düzenin açıklamasını yapmaktan ve bu hikmetleri kavramaktan çoğu zaman acizdir. Bu sebeple Allah, kendisinin izzetinin ve büyüklüğünün bilinmesine, kulun imtihanının anlaşılmasına dayalı hikmetler koymuştur. Allah, akıl sahiplerine iyiyi ve kötüyü, hikmetli olanla olmayanı birbirinden ayırt etme yeteneği vermiştir. Bu özelliklere sahip akıl, evrenin hikmetsiz olarak yaratılmasının mümkün olmadığını anlayacaktır. Rabbimiz bazılarının iyiliğe ulaşınca memnun olurken, kötülük geldiğinde dinden yüz çevirmesinin çirkin bir iş olduğuna vurgu yapmıştır. Buna göre kötülükle karşılaşınca beklentilerine ters düştüğü için yüz çevirenler, Allah'a şüpheyle inanıp şartlı kulluk edenlerdir. Bu kimseler Allah'a iman bilincine erişememiş, Allah'a kulluk etmeyi dünyevi istekler uğruna deneyenlerdir. Cenab-ı Hak adaleti ve iyiliği emretmiş, çirkinliği, hoş olmayanı ve azgınlığı yasaklamıştır. Dünyada her işin ehline verilmesi, adaletin gözetilmesi, zalime karşı mazlumun yanında yer alınması, Kur'an-ı Kerim'in getirdiği evrensel ilkelerden bazılarıdır. Ancak her çağda sonsuz adalet ve merhamet sahibi bir yaratıcının varlığını kavrayamayanlar, kötülük ve musibetlerin sebep ve hikmetlerini de kavrayamamışlardır. Kötülükleri bir inanç problemi olarak sunmaya çalışmışlardır. Yüce Yaratıcı, insanla ilgili fiilleri ve olayları onun iradesine bağlı olarak yaratır. İnsanın kendi eylemlerinin sonuçlarını yalnızca Allah'ın takdirine bağlaması bir haksızlıktır. İmtihan yeri olan dünyada kötülük, iyiliğin ve iyilerin eksikliğiyle ortaya çıkar. Bu yüzden insan sonsuz bilgi ve kudret sahibi yaratıcının iradesini sorgulamak yerine kendisine verilen imkanları, nimetleri ve bunların maksatlarını araştırmalıdır. Davranışlarının akıl, vicdan ve hikmetle ne ölçüde örtüştüğünü görmeye çalışmalıdır. Bütün insanlık için ahiret hayatı, imtihan dünyasında yapılan işlerin karşılıklarının eksiksiz olarak görüleceği yerdir. Bu dünyada hesabı sorulamayan zulümlerin, haksızlıkların ve kötülüklerin hesabı ahirette muhakkak sorulacaktır. Kötülük ve kötüler ahirette de yer bulamayacak ve yok olacaktır.

Wow Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Enes Özsoy Duhan Suresi 1-8. Ayetler ve Kadir Suresi

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emir

0: ile her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Eray Gübay. İsra Suresi 23 ila 30. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler Vav Radyo'dan.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enam Suresi 80 ila 83. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüyorum.

0: düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü ticaret kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nur Suresi 35 ila 40. ayetler.
3: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil. Kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Ahzab Suresi 31 ila 35. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir edayla söylemeyin ki kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar,

0: Namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hakkı hamdi ve salatu ve selamu ala Habibihi Muhammedin Aleyhisselatü Vesselam. İlahi ya Rabbi, ellerimizi sana kaldırdık. Ya Rabbi, bize indireceğin rahmete, şifaya, merhamete, affa, kereme muhtacız. Kereminden, affından, hidayetinden, şifandan bizleri mahrum etme ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden şerre, şikaka, nifaka müsaade etme. Kötülerin de şerrinden bizleri muhafaza eyle. Bizim de başkalarına zarar dokundurmamıza müsaade etme ya Rabbi. Ya Rabbi, kötü niyetli, çift yürekli, nifakla uğraşan insanların şerrinden hepimizi, ülkemizi muhafaza eyle. Muhafaza eyle. Ya Rabbi, bayrağımızın gölgesinde, ezanımızın güzel sesi altında, birlik, beraberlik içerisinde, insanların kucaklaşarak birbirinin ufak hatasını, kusurunu görmeden, birbirlerine kötü söz, kötü laf, çirkin söz söylemeden kucaklaşmalarını nasip eyle ya Rabbi. İnsanlarımıza bereket nasip et. Sıkıntıda olanlara bir çıkış kapısı nasip et ya Rabbi. Rızkı az olan rızkını artır ya Rabbi. Sıkıntıda olanların sıkıntısını gider ya Rabbi. Onlara merhametinle muamele et ya Rabbi. Sen gani olansın. Bütün ganilerden gani olansın. Bütün merhametli olanlardan daha merhametli olansın. Sen affın, keremin, merhametin sonsuzdur ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Maide Suresi 54 ila 57. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihat ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Hac Suresi 15 ila 22. ayetler.

0: التوفيق. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim Allah'ın ona, peygamberine dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her bir hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Umav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.
4: Bunları kim uygulamak ister? Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu söyleyeceğim sözleri benden kim öğrenip uygulamak ister veya onları uygulayacak kimseye öğretmek ister diye sordu. Ben isterim ey Allah'ın elçisi diye atıldım. Elimi tuttu ve bana şu beş şeyi bir bir saydı. Haramlardan uzak dur. Böylece insanların en fazla ibadet edeni sen olursun. Allah'ın sana verdiğine razı ol. İşte o zaman insanların en zengini sen olursun. Komşuna iyilik et, o zaman iyi mümin sen olursun. Kendin için istediğini başkaları için de iste. Böylece iyi Müslüman olursun. Çok gülme, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Furkan Suresi 71-77 ve Rum Suresi 20-21. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 'Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Mü'min Suresi.

0: Hikayesi 1 ila 9. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyleri ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulul emre idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
0: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de faiz kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün. Allah şöyle bir memleketi misal verdi. Orası güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı. Andolsun onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Böylece zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dilleriniz yalana alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Dünyada elde ettikleri az bir yararlanmadır. Halbuki ahirette onlara acıklı bir azap vardır. Daha önce sana anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz bununla onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra şüphesiz ki Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.
2: İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz, işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat artıranlardır.
3: Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
4: Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüde uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Kasas suresi 16. ayet.
3: Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet.
2: Kasas suresi 21. ayet.
0: Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Âl-i İmran suresi 72 ila 77. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler dedi. Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enam Suresi 159 ila 163. ayetler ve Hucurat Suresi 10. ayet.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dost doğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda.

Kur'an'ın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Mü'min Suresi 1-3. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Enes bin Malik şöyle demiştir: "Beni size çok hadis rivayet etmekten alıkoyan şey, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu sözüdür: Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Din istismarının en kötü ve aynı zamanda en tehlikeli şekli, Allah'ın kitabının ve Resulullah'ın sözlerinin istismar edilmesidir. Kur'an-ı Kerim, Allah'a verdikleri sözü ve yemini az bir karşılığa değişen, okudukları kitaptan sanılsın diye kitabı okurken dillerini eğip büken ve kendi menfaatleri için Tevrat'taki bazı ayetleri görmezden gelen, hatta bilerek tahrif edenlerin din istismarı yaptığını ortaya koymuştur.

0: Ayrıca daha önce kendilerine kitap verilenlerin kimi zaman ayetleri keyfi biçimde yorumlayarak asıl manalarından saptırdıklarına, kimi zaman da lafızları değiştirerek kutsal kitapların ilk ve asıl halini bozduklarına dikkat çekmiştir. Allah-u Teala aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'deki müteşabih ayetleri fitne çıkarmak ve arzularına göre yorumda bulunmak suretiyle istismar edenlerin olabileceğini de bildirmiştir. Kur'an'ın müteşabihlerine tabi olanları gördüğünüz zaman onlardan sakınınız. Onlar Allah'ın bu ayette belirttiği kimselerdir. Buyuran Allah Resulü de, inananların ayetleri istismar etmek isteyen kimselere itibar etmemeleri gerektiğini ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıçtan beri titiz bir şekilde yazıya geçirilmiş olması ve Allah-u Teala'nın onun değişmez ve korunmuş olduğunu vurgulaması dolayısıyla İslam dünyasında Allah'ın kitabına müdahale söz konusu olmamıştır. Fakat Resulullah'ın uyarısına rağmen onun vefatından sonra İslam tarihi boyunca ortaya çıkan pek çok siyasi ve itikadi grup, kendi icraatlarını meşrulaştırmak ve fikirlerini hakim kılmak amacıyla ayetleri keyfi olarak yorumlayabilmişlerdir. Öyle ki birbirine taban tabana zıt olan iki grup, düşüncelerine dayanak olarak aynı ayeti gösterebilmiştir. Kur'an-ı Kerim'e göre daha geç kayda geçirilen ve belirli bir hacim sınırı olmayan hadislerse çok daha fazla istismara uğramıştır. Siyasi ve itikadi fırkaların yanı sıra şahsi çıkar elde etmek isteyen bazı kötü niyetli kimselerle İslam'a zarar vermek isteyen kişi ve gruplar tarafından da hadisler uydurulmuş, Allah Resulüne söylemediği sözler isnat edilmiştir. Daha da ilginç olanı, bazı dindar kimselerin dahi insanları iyiliğe teşvik ve günahlardan sakındırma maksadıyla Resulullah'a söylemediği sözler atfetmekten çekinmeyip hadis uydurmalarıdır. Halbuki yanlış bir davranışı ondan daha yanlışıyla düzeltmek, dini dinen yasak olan bir şekilde sevdirmeye çalışmak doğru değildir. Hangi niyetle olursa olsun, Hazreti Peygamber adına yalan söyleyerek, insanları aldatarak hadis uydurmak asla haklı görülemez. Allah Resulü bir hadisinde sözlerini istismar etmek isteyen kimselere şu uyarıyı yapmıştır. Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Buna rağmen İslam tarihinde hadis uydurma faaliyeti uzun yıllar devam etmiş ve uydurulan bu hadislerden bazıları meşhur hadis kaynaklarına dahi girerek günümüze kadar gelebilmiştir.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

0: Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Ali Derman Vakıa Suresi 1-24. Ayetler
1: Euzubillahimineşşeytanirracim

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an tefekkür kitabıdır.
3: Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden öğle vaktinde batıya kaymasından gece karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer.

0: De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Meryem Suresi 84 ila 95. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a

Lan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a

onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız.

Büşra Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Taha Suresi 98 ila 115. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed, sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sûra üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün kaldınız diyecektir. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda etmez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o ne zulme uğramaktan korkar ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir

0: Bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım yaptığım günahlardan sana sığınırım. Yaptığım günahların bağışlanmasını senden dilerim. Sen ki öylesine rahmetin her şeyi kuşatıcı, sen ki ilmin her şeyi kuşatıcı, melekler vasıtasıyla bu hakikatleri duyurdun ve yine melekleri de görevlendirdin. Bizim gibi günahkar kullarının bağışlanması için onlara görev verdin. Böylesine rahmeti her şeyi kuşatıcı olan Mevlam, rahmetinle bize muamele eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Araf Suresi 134 ila 141. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Üzerlerine azap çökünce, "Ey Musa, Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz," dediler. Fakat erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini bozarlar. Bu yüzden onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onları umursamamaları sebebiyle kendilerini denizde boğdu. Hor görülüp ezilmekte olan kavmi, İsrailoğullarını toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve özenle kurup yükselttiklerini yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrailoğulları, "Ey Musa, onların kendilerine ait ilahları putları olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana," dediler. Musa şöyle dedi, "Şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz bunların..."

0: Din diye içinde bulundukları şey yok olmaya mahkumdur. Yapmakta olduklarının hepsi batıldır. Sizi alemlere üstün kılmış iken Allah'tan başka ilah mı araştırayım size? Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı? Onlar size en kötü işkenceyi uyguluyorlardı. Oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Yasin Suresi 1-12. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Yiğit Bilal. Ashab-ı Kiram'dan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Müslüman olduğunu ilk önce açıklayan 7 kişi vardır. Bunlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir, Ammar İbni Yasir, Ammar'ın annesi Sümeyye, Suhayb-i Rumi, Bilal-i Habeşi ve Mikdad İbni Esved'dir. Allah Teala Peygamber Efendimiz'i amcası Ebu Talip sayesinde kafirlerin elinden korudu. Hazreti Ebu Bekir'i kavmi sayesinde korudu. Öteki Müslümanları ise kafirler yakalayıp götürür, onlara demir zırhlar giydirir, güneşin karşısında işkence ederlerdi. Bu yüzden onlar kafirlere boyun eğmek zorunda kaldılar. Fakat Bilal-i Habeşi boyun eğmedi. Allah yolunda kendini hiçe saydı. Zaten kavmi de onu önemsememiş, çocukların eline teslim etmişlerdi. Çocuklar onu Mekke sokaklarında

Kral Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Hadid Suresi 17-20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Âlâ Suresi.

0: Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçepe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafirse öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Haşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Furkan Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir toplulukta bu konuda ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır, dediler. Ey Muhammed, de ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda, pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya, zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz, dediler. Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de birlik ve beraberlik kavramlarıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 103, 104 ve 105. ayetler.
5: Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlardınız da o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.
3: Enfal Suresi 46.
6: Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Bakara Suresi 153 ila 157. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz

Ömrümüzü rızana uygun geçirebilmeyi nasip eyle. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim eyle. Günahlarımızdan mahfuz eyle. Haramlardan uzak eyle. Helallerle perverde eyle. Bedenlerimize sıhhat afiyetler ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'e güzel hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Uzun hayırlı ömürler ihsan eyle. Vefatımız geldiği zaman da dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdedeyken, senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle Allah'ım. Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bir daha eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi, iman ve selim bir kalp ile huzuruna gelebilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Beled Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Hümeze Suresi.

0: في عمد ممددة. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır.
3: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Âl-i İmran Suresi 102 ila 109. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün.

0: hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O kalplerinizi birleştirmişti? İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulmetmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Kehf suresi 9. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa sen Ashab-ı Kehf ve Rakim isimlerinin yazılı olduğu taş kitabe ehlini bizim mucizelerimizden şaşılacak bir şey mi sandın? Allah Teala ayetlerimizden ifadesiyle hadiseyi kendisine izafe ederek onların niteliklerine şaşırmayı ortadan kaldırdı. Allah cihetinden adeti değiştirmek yadırganacak veya uzak görülecek bir iş değildir. Bir yoruma göre onlar mağarada bir müddet kalmışlardı. Bu nedenle Allah onları bulundukları yere izafetle Ashab-ı Kehf, mağara ehli diye isimlendirdi. Bu itibarla nefislerin mahalleri olduğu gibi kalplerin yerleştiği yerler de vardır. Himmetlerinse dolaştığı alanlar vardır. Her nerede inzivaya çekinilse, sahibi daima orayı talep eder. Bir yoruma göre ayet-i kerimenin işari yorumu şudur. Ey peygamber! Onların hikayesinden şaşırma. Gecenin bir yarısında senin bize doğru gelişin daha şaşkınlık vericidir. Öyle ki yayın iki ucu veya daha yakın oldun. Onlarsa mağarada senelerce kaldı. Kehf suresi 10. ayet. O vakti hatırla ki o genç yiğitler mağaraya çekilip şöyle demişlerdi. Ey Rabbimiz, bizlere katından bir rahmet ihsan eyle ve bizim için işimizde bir başarı hazırla. Allah onları bedenleriyle mağaraya sığındırdı. Hakikatte ve batındaysa Allah'ın ikbal ve inayet

gölgesinde mağara onların istirahat yeriydi. Sonra onları kendilerinden çekip aldı ve onların yerini alarak halleri onlar üzerinde icra eyledi. Bu esnada onlar kendi duyularından habersizdi. Allah onların başlangıçtaki durumlarını, "Rabbimiz, bize katından rahmet ver ve bizim için işimizde bir başarı hazırla" sözüyle bildirdi. Yani onlar kendi güçlerinden ve kuvvetlerinden soyutlanmakla işe başlamış, yoksun oldukları hakkındaki ihlaslarıyla Allah'a yönelmişlerdi. Allah da onların duasına icabet etmiş, zaruri ihtiyaçlarını yemek içmek ortadan kaldırmış, en güzel bir yer olarak bir sığınağa yerleştirmişti. Kehf suresi 11. ayet. Bunun üzerine biz de kulaklarını tıkayarak onları mağarada yıllarca uyuttuk. Onları kendileri hakkındaki bilinçlerinden çekip aldık. Mutlak birliği göstermekle onları hakikatlere müstarak kıldık. Ve böylece görmeyi onlardan çekip aldık. Samediyet özelliğini sürekli onların üzerine doğurduk. Kehf suresi 12. ayet. Sonra da onları iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesaplamış olduğunu bilelim diye uyandırdık. Onları sahv, yani ayıklık haline ve temyiz edebilme niteliğine döndürdük. Cem, birlik niteliğiyle onların yerini almışken onları duyularından uzaklaştırdıktan sonra tefrika, yani ayrım delilleriyle onları ayağa kaldırdık. Kehf suresi 13. ayet. Biz sana onların kıssalarını doğru olarak naklediyoruz. Gerçekten bunlar Rablerine iman etmiş olan birkaç yiğit gençtiler. Biz de hidayetlerini artırdık. Onlar kendilerinden çekilip alındıkları için Allah hikayelerini anlatmayı kendisi üstlendi. Kendi niteliklerini kendisi anlatanla, ki onun duyuları yerindedir, bütün olarak kendisinden uzaklaşmamıştır, başkası vasıtasıyla nitelenmiş biri arasından ne büyük fark vardır? Başkası vasıtasıyla nitelenmiştir çünkü o kendisinden fani olmuş, silinmişken başkası da onun yerine almıştır. Şöyle denilir: dostların hikayesi en hoş ve en güzel dostların anlatımından dinlenir. Allah Teala şöyle buyurdu: biz sana naklediyoruz. Şair şöyle der: ey Sa'd, sen bana ondan haber verdin. Ey Sa'd, benim inlememi artır, ondan daha anlat. Bunlar Rablerine iman etmiş olan birkaç yiğit gençtiler. Şöyle denilmiştir: onlar bir grup delikanlıydı. Çünkü onlar Rablerine ilk anda iman etmiş kişilerdi. Vuslat çağrıları geldiğinde duraksama olmaksızın hemen iman ettikleri için delikanlı genç diye isimlendirildiler. Bir yoruma göre onlar Allah karşısında ayağa kalktıkları için delikanlı diye isimlendirildiler. Onlar Allah'a vasıl oluncaya kadar bir yerde karar kılmamışlardı. Kehf suresi 14. ayet. Onların kalplerini metin kıldık. O yiğitler, o yerin hükümdarı karşısında ayağa kalkarak dediler ki, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına Tanrı demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Allah kendini hatırlatmakla huzur onlara lütufkar olmuş. Sonra sırlarında onlara keşifler ihsan etmiş. Nurlarını onlara artırmıştır. Böylece onlara önce açıklamayı vermiş, sonra onları bu seviyeden yakîn, yani kesin inanca yükseltmiştir. Kalplerini metin kıldık. Bu, marifetleri yüksek seviyeye çıkana kadar yakîni imanlarını artırmasıyla olmuştur. Takdir güneşleri aydınlandı, düşüncelerinde tereddüde yer kalmadı. Tecritte ise sırlarını temizledi,
kalplerinin sekineti tamamlandı.

0: bir yoruma göre, onların kalplerini metin kıldık demek, onları başkalarından fani kıldık demektir. Basiret nurlarını ihsan etmekle onları düşünmekten müstani kıldık. Bir başka yoruma göre, kalplerini metin kıldık, gayb delillerini onlara yerleştirmek demektir. Böylece tahmin veya şeytan vesveselerinin o kalplere girmesine imkan olmadı. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına Tanrı demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Onlar Allah için Allah ile ayağa kalktılar. Kim Allah ile ayağa kalkarsa Allah'tan başka her şeyden fani kalır. Bir yoruma göre kim Allah için ayağa kalkarsa Allah'a ulaşıncaya kadar bir daha oturmaz. Bir yoruma göre onlardan şehvetler düştü, böylece Allah ile ayağa kalkmaları sahih olabildi. Biz ondan başkasına Tanrı demeyiz, yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Kim bir işi yaratılmışlara havale ederse, hiç kuşkusuz Allah'a şirk koşmuş demektir. Her kim Allah'ı bırakarak yaratılmışlar yaptı derse, kuşkusuz Allah'tan başka ilah edinmiş olur. Kehf Suresi 15. Ayet. İşte bunlar bizim kavmimiz. Tuttular Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirselerdi ya, o halde Allah'a yalan uyduranlardan daha zalim kim olabilir? Onların bir delili olmayınca iddia ettikleri konularda yalanları aşikar oldu. İddiasına şahitlik edecek delil olmaksızın yalan bir sözü iddia eden ve bununla yetinen kişi, gittiği yol itibariyle illetlidir. Allah'a yalan uyduranlardan daha zalim kim olabilir? Din hususunda akıl veya nakil deliliyle desteklenmemiş görüş beyan eden insan iftiracıdır. Mücahadesinin doğruluğunun gerektirmediği veya vardığı menzilin gerektirmediği herhangi bir hali kendinden izhar eden kişi Allah'a iftira etmiş demektir. Bu yolda sözünde sadık olan kişi sırrıyla Allah'tan duyan, sonra da duyduğu mananın lafzını söyleyen kişidir. Kehf Suresi 16. Ayet. Madem ki onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından uzaklaşmayı seçtiniz, o zaman mağaraya çekilin ki Rabbiniz sizin için rahmetinden bir pay yaysın ve size işinizde kolaylık hazırlasın. Allah harici her şeyden uzaklaşmak, Allah'a kavuşmaya vesiledir. Hatta Allah'a vuslat ancak başkalarından uzaklaşmayla mümkündür. Bir yoruma göre onlar Allah dışında ibadet edilen her şeyi terk edince, Allah onları koruma kalkanı altına aldı. İnayet mağarasında onlar için sığınak hazırladı. Bir yoruma göre Allah işleri hususunda irade ve ihtiyarından uzaklaşıp, hallerinde Hakk'a yönelişte samimiyetle onun dışında kendi benzeri ve hemcinslerinden yardım istemeyen kişiyi ihsanının örtüleri altına alır. Allah onun bütün işlerine karşılık ona kâfi gelir. Gölgesinin serinliğinde gölgeleneceği bir mekanı ona hazırlar. Bunun sebebi onun tam olarak Allah'a yönelmiş olmasıdır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Kasas Suresi 61 ila 70. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı," diyeceklerdir. Onlara, "Haydi, ortaklarınızı çağırın," denir. Onlar da çağırırlar, fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
2: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı demişti. Babası şöyle dedi: yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.

0: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Fussilet Suresi 47. Ayet.
2: Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yok."
0: Şura Suresi 12. Ayet.
3: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilendir.
0: Şura Suresi 25. Ayet.
4: O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.
0: Hadid Suresi 3 ve 6. Ayetler.
5: O ilk ve sondur, zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Fussilet Suresi 30 ila 36. Ayetler.

0: إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyada iken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilik de kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde

hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana sığınırım, sana sığınırım. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Ahzab Suresi 36 ila 40. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca onu seninle evlendirdik ki eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde, onları boşadıklarında evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü

0: ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Araf Suresi 109 ila 126. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, şüphesiz bu adam usta bir sihirbazdır. Sizi yerinizden çıkarmak istiyor. Firavun ileri gelenlere, öyleyse siz ne düşünüyorsunuz dedi. Onlar şöyle dediler, Musa'yı ve kardeşini bir süre beklet. Haklarında bir işlem yapma. Ve şehirlere toplayıcılar yolla. Bütün usta sihirbazları toplayıp sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Galip gelenler biz olursak mutlaka bize bir mükafat vardır değil mi? Dediler. Firavun, evet, üstelik siz ücretle de kalmayacaksınız. Mutlaka benim en yakınlarımdan olacaksınız, dedi. Sihirbazlar, ey Musa, ya önce sen at ya da önce atanlar biz olalım, dediler. Musa, siz atın, dedi. Bunun üzerine onlar ellerindekini atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar. Biz de Musa'ya elindeki değneğini at diye vahyettik. Bir de ne görsünler, o onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı. Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi. Sihirbazlarsa secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha, dedi. Şüphesiz bu halkını oradan çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Göreceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da ibret olsun diye sizin tümünüzü elbette asacağım. Dediler ki, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. Sen sırf Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hikmetin mirası. Üzeyir, Zülkarneyn ve Lokman. Bu bölümde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen üç isme kısa bir pencere açacağız. Üzeyir, Zülkarneyn ve Lokman. Bu isimlerin peygamber mi, salih kul mu olduğu konusunda kaynaklarda farklı değerlendirmeler vardır. Fakat bu bölümde tartışmanın kendisinden çok bu isimler üzerinden bize ulaşan ana kavramlar üzerinde duracağız. Zülkarneyn bize gücü, adaleti ve sorumluluğu hatırlatır. Üzeyir bize ilmi, hafızayı ve metinle kurulan bağı düşündürür. Lokmansa hikmeti temsil eder. Kur'an'da özellikle Lokman'ın oğluna verdiği öğütler, yalnızca aile içi bir nasihat gibi durmaz. Bu öğütler, insanın Allah'la, anne babasıyla, toplumla ve kendi nefsiyle ilişkisini düzenleyen bir ahlak haritası gibidir. Lokman'ın ilk öğüdü tevhiddir. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Bu hitap çok dikkat çekicidir. Lokman, hakikati oğluna sert bir dille aktarmıyor. Onu ezmeden, kırmadan, uzaklaştırmadan konuşuyor. Yavrucuğum diyerek başlıyor. Çünkü hakikat nezaketle taşındığında kalbe daha derinden ulaşır. İlk ders tevhiddir. Çünkü insanın bütün ahlakı, bütün dengesi ve bütün yönelişi buradan başlar. Allah'ı doğru tanımayan insan kendisini de dünyayı da doğru konumlandıramaz. Ardından anne babaya hürmet gelir. İnsan kendisini dünyaya getiren ve büyüten emek karşısında nankör olmamayı öğrenir. Bu öğüt yalnızca aile ahlakı değildir. Aynı zamanda vefa eğitimidir. Sonra çok derin bir hatırlatma yapılır. İnsanın yaptığı hiçbir şey kaybolmaz. Hardal tanesi kadar küçük olsa bile Allah onu bilir ve ortaya çıkarır. Bu ifade insanın gizli açık bütün davranışlarına bir bilinç kazandırır. Çünkü insan bazen küçük gördüğü şeyleri önemsemez. Küçük bir iyilik, küçük bir haksızlık, küçük bir söz, küçük bir kırgınlık. Oysa Allah katında hiçbir şey kaybolmaz. Lokman'ın öğütleri devam eder. Namazı dosdoğru kılmak, iyiliği yaymak, kötülükten sakındırmak, musibetler karşısında sabırlı olmak, kibirden uzak durmak, insanlara yüz çevirmemek, yeryüzünde böbürlenerek yürümemek, sesini gereksiz yere yükseltmemek. Bu öğütler bir araya geldiğinde karşımıza bütünlüklü bir insan terbiyesi.

0: hadisi çıkar. Lokman yalnızca inançtan söz etmez, davranıştan da söz eder. Yalnızca ibadeti hatırlatmaz, insan ilişkilerini de düzenler. Yalnızca kalbi değil, dili, yürüyüşü, bakışı ve tavrı da terbiye eder. Bu yüzden Lokman'ın hikmeti evin içinden başlar ama toplumun tamamına uzanır. Bir babanın oğluna verdiği öğütler aslında bir medeniyet diline dönüşür. Zülkarneyn'de güçle adalet arasındaki ilişkiyi görürüz. Güç insanı azdırabilir. Fakat doğru elde olduğunda koruyucu bir sorumluluğa dönüşür. Üzeyir'de ilmin, hafızanın ve vahiy mirasının önemini düşünürüz. Bilgi yalnızca zihinde taşınan bir şey değildir. Aynı zamanda korunması, aktarılması ve yaşanması gereken bir emanettir. Lokman'daysa hikmetin dilini işitiriz. Bu dil sert değildir, gösterişli değildir ama derindir. İnsanı kendisine, ailesine, toplumuna ve Rabbine karşı sorumlu kılar. Bu seride Hazreti İlyas ve Hazreti Elyesa'da tevhid mücadelesini gördük. Hazreti Yunus ta insanın aceleyle sınanmasını, karanlıkta duanın kapı oluşunu dinledik. Lokman'daysa hikmetin aileden topluma yayılan dilini işittik. Son sözümüz şu olsun. Kıssalar geçmişin hatırası değildir, bugünün aynasıdır. Ve her ayna dönüp bize aynı soruyu sorar. Sen hangi karanlıkta hangi duayı hatırlayacaksın?
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Muhammed Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenlerse dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara "Az önce ne söyledi?" derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini arttırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kehf Suresi 107 ila 110.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
3: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Bakara Suresi 137 ila 141. ayetler.

şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz, deyin. Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub'la, Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyandılar mı diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zenginliğiyle övünen ve kibirlenen Karun'dan ayetlerde şöyle bahsedilmektedir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Kasas suresi 76.
2: Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez.
0: Ankebut suresi 39.
3: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun, Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Fetih Suresi 27 ila 29. Ayetler.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخل

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinine gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların

0: büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Eyyub aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 83. ayet.
3: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Tevbe Suresi 73 ila 80. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası. Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözde Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfu ile onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. İçlerinden, eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a söz verenler de vardır. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine kendisiyle karşılaşacakları güne kadar sürecek bir nifak soktu. Allah'ın içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah'ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme fark etmez. Onlar için 70 kez bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu onların Allah ve Resulünü inkar etmiş olmaları sebebiyledir.

0: fasık topluluğu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Rum Suresi 54 ila 60. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir. Andolsun siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Fil Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadın mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri. Hazreti Osman. 1. bölüm. Şafak vakti ve hidayet.
3: Takvimler fil vakasının üzerinden 6 yıl sonrasını gösteriyordu. Mekke'nin kavurucu sıcağından bir nebze uzaklaşmak isteyen eşraf, Taif'in serin yaylalarına sığınıyordu. İşte bu huzurlu iklimde Kureyş'in en asil kollarından olan Ümeyye oğulları hanesinde bir sevinç çığlığı yükseldi. Doğan çocuk hayası ve cömertliğiyle melekleri bile imrendirecek olan Osman bin Affan'dı.
4: Bak Affan, kucağına bak. Ay yüzlü bir evladımız oldu.
5: Şükürler olsun. Gözleri ne kadar da parlak. Erva, bu çocuk soyumuzun şerefini, ticaret kervanlarımızın bereketini taşıyacak. Adı Osman olsun. Osman bin Affan bin Ebin As.
6: Müsaade var mıdır Erva? Torunumu, o beklenen fidanı görmeye geldim.
5: Hoş geldin, safalar getirdin. Buyur içeri, ey Abdullah'ın ikizi, aziz anneannemiz Ümmü Hatime el-Beyda.
6: Hoş bulduk Affan. Verin onu kucağıma. Ah Abdullah'ım, kardeşim. Sanki senin kokun var bu çocukta. Bak Affan, bu çocukta sadece dünya malımın bereketi değil, büyük bir vakar gizli. Müsaade et de ona asaletinin nişanesi olan o sözleri fısıldayım. Doğruluk ve iyiliktir onun hakkında kanaatim. İyilik emreder ve iyilik yapar her anım. Beyaz ve sabırlı gençlerdendir o. Irzları ve namusları koruyan fidanım.
7: Ağzına sağlık anne. Osman olsun adı. Dürüstlüğün ve şerefin simgesi.
3: Osman, çocukluğunu Mekke ve Taif arasında zenginlik ve bolluk içinde geçirdi. Ancak bu zenginlik onu hiçbir zaman şımartmadı. Babası Affan, Kureyş'in en büyük tüccarlarından biriydi. Ve oğlunu da bu zanaatın incelikleriyle yetiştiriyordu. Osman, akranları boş işlerle uğraşırken, babasının yanında kervan hesaplarını tutuyor, dürüstlüğüyle dikkat çekiyordu. Daha o yaşlarda Ebu Amr künyesiyle anılmaya başlamıştı.
5: Osman, oğlum bak bu kervan Şam'a gidecek. Malları seçerken en iyisini, en kalitelisini ayırdığından emin olmalısın. İtibarımız sattığımız malın dürüstlüğündendir.
8: Merak etme baba. Kimseyi aldatmayacağız. Kumaşların dokusunu tek tek inceledim. Buğdayın en temizini ayırdım. Bizim kazancımız insanların bize olan güvenindedir.
5: Aferin oğlum. Mekke'de herkes senden bahsediyor.
3: Osman, babası Affan'ın yanında bir beyefendi gibi yetişti. Genç yaşında ticaretin inceliklerini öğrendi. Babası vefat ettiğinde kendisine kalan

0: büyük mirası dürüstlükle büyüttü. O, Mekke sokaklarında yürürken temizliği, şıklığı ve hepsinden önemlisi hayasıyla tanınırdı.
1: Osman, oğlum, artık kervanların yükü senin omuzlarında. Unutma, Mekke'nin en büyük sermayesi altın değil, emin olmaktır.
2: Merak etme baba. İtibarımızı kimsenin bir dirhemini bile haksız yere almayarak koruyacağım. Bizim terazimiz hakikatle tartılacaktır.
0: Osman, Kabe'nin etrafını saran o cansız putlara hiçbir zaman ısınamamıştı. İçinde tarif edilemez bir hakikat arayışı vardı. Bu arayışta ona rehberlik edecek kişi ticaret dostu Ebu Bekir bin Ebi Kuhafe olacaktı.
3: Selam olsun sana ey Ebu Amr. Kervanın hazırlıkları bitti mi?
2: Sana da selam olsun ey Ebu Bekir. Bitti ama zihnimdeki sorular bitmiyor bir türlü. Bak şu insanlara. Kendi elleriyle yonttukları taşlara secde ediyorlar. Bu nasıl bir karanlıktır?
3: Haklısın Osman. Ben de aynı dertteydim. Ta ki Abdullah'ın oğlu Muhammed bana o büyük gerçeği haber verene kadar.
2: Muhammed el-Emin mi? Onun hakkında yepyeni şeyler duyuyorum Ebu Bekir. Nedir bu işin aslı?
3: Gel benimle Osman. Gel de senin gibi selim bir kalbin aradığı o nuru kaynağından dinle. Muhammed öyle bir hakikatten bahsediyor ki o geldiğinde bu putların hiçbir hükmü kalmayacak.
0: Ebu Bekir dostunun elinden tutarak onu Risalet Güneşi'nin yanına götürdü.
3: Ya Resulallah, sana Kureyş'in en hayalı gencini Osman'a getirdim. Kalbi hakikate susamıştır.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ı büyük bir şefkat ve nezaketle karşıladı. Ona oturmasını işaret etti. Peygamber Efendimiz Osman'ın yüzündeki o samimi arayışı gördü ve ona İslam'ın özünü anlatmaya başladı. Allah Resulü ona Allah'ın bir olduğunu, ondan başka ilah olmadığını ve kendisinin onun elçisi olduğunu bildirdi. Ona cennetin müjdelerinden bahsetti ve Kur'an-ı Kerim'den şu ayetleri okuyarak kalbini ferahlattı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçektir. Zariyat 22-23.
2: Allah'ım, bu sözler bir insana ait olamaz. Kalbimdeki perdeler birer birer kalkıyor. Ruhumun nurla dolduğunu hissediyorum. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun kulu ve elçisisin.
3: Mübarek olsun ey Osman. İslam'ın ilk saflarındaki kutlu kişilerden biri oldun.
0: Hazreti Osman Müslüman olduğunda henüz 30'lu yaşların başındaydı ve İslam'a giren ilk 10 kişiden biri olmuştu. Ancak bu hidayet yolculuğunun bir bedeli olacaktı. Mekke'nin ileri gelenleri, özellikle de öz amcası Hakem bin Ebil As, bu nazik ve zengin gencin imanından dönmesi için pusuda bekliyor. Ona dünyayı dar etmek için adeta can atıyordu. Lakin Osman, hayasıyla kuşandığı iman zırhını asla çıkarmayacaktı. Hazreti Osman'ın Müslüman oluşu, Kureyş içinde büyük bir yankı uyandırmıştı.
4: Duydun mu? Osman da onların arasına katılmış.
5: Osman mı? Ümeyye oğullarının Osman'ı mı?
4: Evet.
5: Bu haber uzun süre konuşulur.
0: Ümeyye oğullarının, bu seçkin gencinin, atalarının dinini terk etmesi, amcası Hakem Ebil As'ı çileden çıkarmıştı.
6: Osman, bana bak. Sen ki bu soyun göz bebeğisin. Bu ne haldir? Seni bu direğe kendi ellerimle bağladım ki aklın başına gelsin.
2: Amca, bu ipler bedenimi tutabilir ama ruhumu hakikatten ayıramaz. Boşuna hiddetleniyorsun.
6: Sus! Atalarının dininden vazgeçip yeni bir dine mi giriyorsun? Mekke'nin en asil tüccarı Muhammed.

0: Muhammed'in peşine takılıp itibarını tüketecek. Vallahi girdiğin o dini terk etmedikçe senin bu bağlarını asla çözmeyeceğim. Seni burada güneşin altında aç ve susuz bırakacağım Osman. Pişman olana dek tek bir düğümün bile gevşemeyecek.
1: Allah'a yemin olsun ki ben de o dini asla terk etmeyeceğim. Ve ondan asla ayrılmayacağım. İstediğin kadar bağlı tut amca. Kalbindeki imanı zincirleyemezsin. Allah birdir ve Muhammed onun elçisidir.
0: Bu ne sarsılmaz bir inat böyle. Senin gibi yumuşak başlı, utangaç bir gencin bu kadar dirayetli olacağını düşünmemiştim. Cevabın hala aynı mı?
1: Ebediyen aynı kalacak amca. Canım çıksa da imanım bu direğe senden daha sağlam bağlıdır.
2: Hazreti Osman, amcasının uyguladığı bu ağır baskıya ve günlerce süren esarete eşsiz bir metanetle karşı koydu. Onun dinindeki bu salabeti, yani sarsılmaz duruşunu gören Hakem bin Ebu'l-As, sonunda yeğenini vazgeçiremeyeceğini anlayarak bağlarını çözmek zorunda kaldı.
0: Git Osman, git! Senin bu inadını kıracak bir güç yoktur Mekke'de. Ama şunu bil ki, bu seçiminle tüm kabileyi karşına aldın.
2: Osman, amcası Hakem'in zincirlerinden kurtulmuştu. Ama Mekke'nin asıl imtihanı henüz başlıyordu. O, hidayetini gizli bir hazine gibi saklamak yerine, şehrin en kudretli isimlerinin karşısına çıkıp hakikate haykırmayı seçti. İlk durağı, Kureyş'in ve kendi soyunun en büyüğü Ebu Süfyan bin Harp'ti.
3: Bakere, karşıdan gelen Osman değil mi? Ebu Amr, yüzündeki o sarsılmaz ifade de neyin nesi?
4: Hoş geldin Osman. Duyduk ki amcan Hakem'le aranda bir tatsızlık çıkmış. Nedir bu işin aslı?
1: Selam olsun ey Mekke'nin liderleri. Gizli kalacak bir şey yoktur. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'e inandım ve onun getirdiği hakikate tabi oldum. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir.
3: Sana ve yaptığın işe yazıklar olsun Osman. Sen ki Ümeyye oğullarının en asil, en zengin gencisin. Atalarının mirasını bir kenara itip o yetimin peşine mi takıldın? İtibarımızı yerle bir ettin.
4: Sus Ebu Uhayha. Osman, bak bana evlat. Sen bizim göz bebeğimizsin. Bu şehirde her kapı sana açılırken, kervanların Şam'dan Yemen'e bereket taşırken, ne diye kendi soyuna, kendi kanına ihanet edersin?
1: Bu bir ihanet değil ey Ebu Süfyan. Bu asıl mirasa, İbrahim'in dinine dönüştür. Kalbimdeki bu nuru hiçbir dünya malına değişmem.
4: Yeter ey Osman. Kendini ve bizi küçük düşürme. Eğer bu sevdadan vazgeçmezsen, sadece amcanın zincirlerini değil, bütün Kureyş'in öfkesini karşında bulursun. Bu şehirde selam verecek bir dost, kervanına ortak olacak bir tüccar bulamazsın. Seni kendi yalnızlığınla baş başa bırakırız. Aklını başına devşir ve bizi daha fazla utandırma.
1: Varsın bütün dünya karşında olsun. Allah bana yeter.
2: Mekke'nin devleri onu azarlıyor. Toplumdan dışlamakla tehdit ediyordu. Fakat o, haya zırhıyla kuşandığı bu yoldan asla dönmeyecekti. O, ne amcası Hakem'in zincirlerinden, ne Ebu Süfyan'ın öfkesinden, ne de Ebu Uhayha'nın bedduasından korkuyordu. O sadece Rabbine kul olmanın derdindeydi. Mekke artık ona dar geliyordu. Ve yakında hicret kervanları onun için yola çıkacaktı.

Radio. Aşırı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. A'raf Suresi 142 ila 147. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya 30 gece süre belirledik. Buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceyi tamamladı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma," dedi. Musa belirlediğimiz yere Tur'a gelip Rabbi de onunla konuşunca, "Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım," dedi. Allah da, "Beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin," dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca, "Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim," dedi. Allah, "Ey Musa, vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol," dedi. Musa için Tevrat levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona şöyle dedik: "Şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar her ayeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu hemen yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celalü, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adalet kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele.
5: De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi ona doğrultun. Dini Allah'a haskılarak ona ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine ona döneceksiniz.
6: Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
7: Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydaları bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
0: Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
3: Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.
8: Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimseyle eşit olur mu?
9: Ey Muhammed, biz sana kitabı Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.
0: Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
9: Ey iman edenler!

0: eşiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmekte nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
1: Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Müddessir Suresi 32-56. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verir.

0: kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denize salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Meryem Suresi 76 ila 83. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Kaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını artırdıkça artıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir.
2: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Nurullah Çelebi. Bakara Suresi 168 ila 171. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızın üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onların yoluna uyacaklar? İnkar edenleri imana çağıran peygamberle inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobanla hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın

0: 105.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye soruldu. O da az da olsa devamlı olanıdır buyurdu ve devamında şöyle dedi. Gücünüz yettiği kadar amel üstlenin. Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her şeyin bir coşkunluğu olduğu gibi her coşkunluğun da bir durgunluğu vardır. Şayet bu iki hali yaşayan kimse itidalli olup orta yolu takip edebilirse onun kurtuluşa ereceğini umarım. Fakat bunları samimiyetten uzak yapıp da parmakla gösterilecek hale gelirse onu salih kimselerden saymayın.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah Resulü farkına vardığı her durumda aşırılıklar konusuna ashabının dikkatini çekmiş ve onları duyarlı olmaya davet etmiştir. Mesela güzel bir görünüşe sahip olan Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi, bir gün Resulullah'ın yanına gelip onunla tanışmış, bir sene sonra görünüşü ve şekli değişmiş olarak tekrar geldiğinde ise Allah Resulü onu tanıyamamıştır. Abdullah kendisini tanıtınca Allah Resulü seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü birisiydin diyerek şaşkınlığını dile getirmiştir. Bunun üzerine Abdullah, senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim, sürekli oruç tuttum deyince Allah Resulü kendine niçin eziyet ettin diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekmiş, ardından da Ramazan ayıyla her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önermiştir. Abdullah daha fazlasını isteyince Peygamber Efendimiz önce her ay iki gün, sonra üç gün oruç tutmasını tavsiye etmiş, sonunda da haram aylarından belli sayıda oruç tutmasına izin vermiştir. Görüldüğü üzere Allah Resulü sürekli oruç tutmayı kişinin kendine eziyet etmesi olarak niteleyerek bu tür aşırılıkları hoş görmemiştir. Dini uygulamalar açısından uzantısı günümüze kadar ulaşan bir başka aşırılıksa Kur'an'ı anlamadan hızlı bir şekilde okumaktır. Mushafların çoğaltıldığı ve Kur'an'ı hızlı okuyarak kısa sürede hatmedenlerin sayısının arttığı günlere yetişen Hazreti Ayşe, anlamaya imkan tanımayan böyle bir okuyuşu tasvip etmemiş, İslam'ın birinci asrında ortaya çıkan bu adet hakkında ben Allah'ın peygamberinin bir gecede Kur'an'ın tamamını okuduğunu ve sabaha kadar namaz kıldığını bilmiyorum demiştir. İbadetlerde üzerinde özellikle durulması gereken husus devamlılıktır. Peygamber Efendimiz ibadeti özel bir güne tahsis etmekten ziyade ibadetin sürekli olmasına önem vermiştir. Nitekim Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye soruldu. O da az da olsa devamlı olanıdır buyurmuş ve devamında şöyle demiştir. Gücünüz yettiği kadar amel üstlenin. Bu sözleriyle Resul-i Ekrem amelleri başlangıçta aşırı bir şekilde yapıp daha sonraki zamanlarda bırakmaktansa az da olsa devamlı yapmanın Allah katında daha değerli olduğunu ifade etmiştir. İbadetlerde gözetilmesi gereken diğer bir husussa ihlasla yapılmasıdır. Peygamberimiz

0: Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, dininde samimi, ihlaslı ol ki az amel bile sana yetsin tavsiyesinde bulunarak, ibadetlerde önemli olanın çok yapılması değil, ihlaslı ve huşu içerisinde yapılması olduğunu vurgulamıştır. Kişinin samimi olarak, yalnızca Rabbinin rızasını gözeterek yaptığı ameller, riya için yaptığı amellerin karşısında elbette ki çok değerlidir. Çünkü riya, amelleri boşa çıkarır. Peygamber Efendimiz, her şeyin bir coşkunluğu olduğu gibi, her coşkunluğun da bir durgunluğu vardır. Şayet bu iki hali yaşayan kimse, itidalli olup orta yolu takip edebilirse, onun kurtuluşa ereceğini umarım. Fakat bunları samimiyetten uzak yapıp da parmakla gösterilecek hale gelirse, onu salih kimselerden saymayın buyurarak, yapılan işlerin itidalli bir şekilde ve gösterişe kaçmadan yapılmasının önemini vurgulamıştır.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Duhan Suresi 40 ila 59. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Allah görevli meleklere şöyle der: tutun onu cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki, tat bakalım, hani sen güçlüydün, şerefliydin. İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler.

0: bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Maide Suresi 6 ila 11. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde O'na verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahirete yapılacak hazırlığın nasıl olması gerektiğini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Haşr Suresi 18. Ayet.
5: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
3: Haç Suresi 17. Ayet.
6: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin. Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
3: Bakara Suresi 110. Ayet.
7: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
3: Yasin Suresi 12. Ayet.
8: Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını

0: ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir.
1: Kıyamet Suresi 13. Ayet.
2: O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Tok. İsra Suresi 41 ila 52. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. De ki, eğer onların iddia ettiği gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı. Allah her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar. Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin

0: sizden çağıracağı, sizin de ona hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve kabirlerinizde pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir. Perçeminden tuttuğum şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve sağlar.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 83 ila 93. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla. Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız, öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki? Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisi

0: kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki, ben ancak uyarıcılardanım. De ki, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Mümin Suresi 69 ila 78.

فاصبر إن وعد الله حق فإما

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar? Onlar kitabı, Kur'an'ı ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar bilecekler. O zaman onlar boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede denilir. Onlar da yüzüstü bırakıp bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz. Taptıklarımız bir hiçmiş derler. İşte Allah inkarcıları böyle saptırır. Bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. Onlara ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür denir. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de ya da göstermeden önce seni vefat ettirsek de sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

0: Bakara Suresi 15. Ayetin Tefsiri 3. Bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Azgınlıkları içinde. Fî tuğyânihim. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, et-tuğyân kelimesi el-fu'lânun veznidir. Bir işte haddi aşıp azgınlaştı anlamındaki sözden alınmıştır. Şu ayette de aynı anlamda kullanılmıştır. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Yani haddini aşıyor demektir. Allah Teala'nın وَيَمُدُّهُمْ ف۪ي تُغْيَانِهِمْ ayetinde kastettiği anlam şudur. Onlara mühlet vererek bırakır ki sapkınlıkları ve küfürleri içinde şaşkın ve tereddütlü bir halde bocalayıp dursunlar da azapları artsın. Nitekim İbni Abbas şöyle dedi. Bu ayetin anlamı küfürleri içerisinde tereddütle bocalarlar. İbni Abbas, İbni Mesud ve peygamberin bazı ashabından şu rivayet edilmiştir. Küfürleri, inkarları içinde demektir. Katade'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Bu ayette sapkınlıkları içerisinde bocalayıp duruyorlar demek isteniyor. Ammar bin Hasan'ın rivayeti olarak Rebi bin Enes'in şöyle dediği bana haber verildi. Bu ayet sapkınlıkları içerisinde demektir. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'in şöyle dediği nakledilmiştir. Yani inkar ve sapkınlıkları içerisinde demektir. Bocalayıp dururlarken ya'mahun. Şanı yüce olan Allah'ın ya'mahun, bocalayıp dururlarken sözünün tefsiri. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, el-ameh kelimesi bizzat el-zalal, sapkınlık anlamına gelir. Bu kelimenin kullanımı olarak şöyle denilir. Saptı, dalalete düştü demektir. Şair Rubbe bin el-Accac yolu kaybettirip kişinin kaybolmasına sebep olan çölü anlatırken şöyle diyor. Çöle veya geniş düz araziye girdiklerinde şaşkına dönerler. Yol iz bilmeyen cahiller gibi basiretsiz davranırlar. Vel-ameh kelimesi, ami kelimesinin çoğuludur. O kimseler çölde kaybolur ve şaşkınlık içinde kalırlar. Buna göre Allah Teala'nın وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ayetinin anlamı, kendi sapkınlıkları ve pisliği tüm varlıklarını kaplamış, necaseti üzerlerine sıvanmış olan inkarları içinde tereddüt ve şaşkınlıkla bocalayıp durmakta, bu sapkınlıktan kurtuluş yolu da bulamamaktadırlar şeklindedir. Çünkü Allah Teala onların kalplerini mühürlemiş ve imanın girmesine engel bir kılıf koymuştur. Gözlerini de hidayet karşısında kör etmiş ve perdelemiştir. Bu nedenle hidayet yolunu ve hakikati göremezler. El-ameh hakkında bu görüşün benzeri müfessirlerin açıklamalarında da gelmiştir. İbni Abbas, İbni Mesud ve peygamberin bazı ashabından şu rivayet edilmiştir. Ya'mahun, yani inkarlarında ısrarla inat ediyorlar demektir. Abdullah bin Abbas'tan şöyle dediği nakledilmiştir. İnat ediyorlar, sürdürüyorlar, devam ediyorlar demektir. İbni Abbas'tan bu ayetin tefsiriyle ilgili başka bir görüş daha nakledildi ki o da şudur. Tereddüt ediyorlar, bocalayıp duruyorlar demektir. Bize Kasım İbni Abbas'ın şöyle dediğini nakletti. Sağa sola bakıp duran şaşkın, yolunu kaybeden demektir. Mücahid'in şöyle dediği nakledilmiştir. Tereddüt edip duruyorlar demektir. Müsenna, Mücahid'den benzerini nakletti. Rebi bin Enes'in şöyle dediği nakledilmiştir. Ya'mahun, yani tereddüt edip duruyorlar demektir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşrı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Fetih Suresi 27 ila 29. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, peygamberin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.

0: Yerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden üstlerinden çatlayacaklar. Meleklerse Rablerini hamdle tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grupsa cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Hucurat Suresi 6 ila 8.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların Hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu amel defteriyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İsra Suresi 71. Ayet.
3: Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
1: Hakka Suresi 18-29. Ayetler.
4: O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir: geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti.
1: İnşikak Suresi 7-9. Ayetler.
5: Kime kitabı sağından verilirse, hesabı çok kolay bir şekilde görülecek, sevinçli olarak ailesine dönecektir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Bakara Suresi 284 ila 286. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Şuara Suresi 83 ila 85. ayetler.
3: Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim Cennetinin varislerinden eyle.
2: Şuara Suresi 87. ayet.
4: Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Enbiya Suresi 19 ila 29. Ayetler.

يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذ

اتخذوا من دونه آلهة

Bu kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun katındakiler ne O'na ibadetten çekinir ve büyüklenir,

0: ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Hiç ara vermeksizin gece gündüz tesbih ederler. Yoksa yerden ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. O yaptığından dolayı sorgulanamaz, fakat onlar sorgulanırlar. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, hadi getirin delilinizi. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı. Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok. Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Böyleyken Rahman çocuk edindi dediler. O böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, evlat diye niteledikleri o melekler ikrama erdirilmiş kullardır. Onlar Allah'tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler. İçlerinden her kim Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Ahzab Suresi 21-27. Ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 35. Bölüm. Medine'nin Bayram Günü.
3: Allah şahit seni görmek istiyoruz ya Resulullah. Allah şahit günlerce beklesek de beklemekten vazgeçmeyeceğiz gelişini.
4: Medineli kardeşlerim, peygamber yola çıkmış.

0: Ama kaç gün oldu, gelmedi.
1: Başına bir şey gelmiş olmasın?
2: İki kere düşün, bir kere konuş Ebu Zer. O Allah'ın Resulüdür. Allah onun yanındadır. Ona bir şey olmaz.
3: Mekkeliler gaddar. Ya canına kıymışlarsa peygamberin? Günlerdir bekliyoruz ama gelen giden yok.
4: Umudumuzu kesmemek gerek. Hazreti Peygamber gelecektir. Biz onu bekleyeceğiz. Her sabah, gerekirse gece yarısına kadar bekleyeceğiz.
5: Medine'deki Müslümanlar Hazreti Muhammed'in Mekke'den ayrıldığını öğrenmiş, fakat gecikince endişelenmeye başlamışlardı. Bundan dolayı her sabah Mekke yolu üzerindeki Harre mevkiine çıkıp gün yükselinceye kadar bekliyor, hararet artınca ümitlerini keserek evlerine dönüyorlardı. 20 Eylül 622 Pazartesi günü de böyle yapmış ve dönmüşlerdi. Ancak kısa bir süre sonra 3 katlı bir evin damına çıkan bir Yahudi kızı, ufukta Medine'ye doğru gelen bir kafile görünce bunların beklenen misafirler olduğunu anladı ve bağırarak durumu ilan etti.
6: Birileri geliyor, bir kafile geliyor.
7: Müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Gel. Gel. Peygamber efendim.
2: Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz.
0: Medine'ye şeref verdiniz. Bu toprakları şereflendirdiniz.
7: Müjdeler olsun. Allah'ın Resulü geldi.
8: Çok şükür. Şükürler olsun.
7: Çok şükür Allah'ım.
5: Bu sırada Mekke cephesinde ise öfke hakimdir. Bütün çabalarına rağmen peygamberi ellerinden kaçıran Mekke'nin ileri gelenleri artık ellerinden bir şeyin gelmeyeceğini ve peygamberin Medine'ye ulaştığını anlamışlardır.
9: Muhammed kaçtı. Her yere baktık ama yok.
10: Ne yapacağız? Ne yolu izleyeceğiz?
11: Artık beklemekten başka çaremiz yok. Muhammed gitti. O artık Medine'de.
7: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Müjdeler olsun!
2: İşte Resul-i Ekrem geldi. Bugün bizim en mutlu günümüz.
4: Sana kavuştuğumuz gündür bugün. Bayram günüdür bugün.
3: Aramıza gelmene o kadar sevindik ki. Gel de bizim kabilemize katıl.
5: Medine'de büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Resul-i Ekrem, kendisini evlerine davet eden kimseleri kırmamak için güzel bir usul buldu ve devesi Kasva'nın serbest bırakılmasını isteyerek onun çöktüğü yere en yakın eve ineceğini söyledi.
4: Peygamberin devesi Kasva'ya yol açın, özgürce dolaşsın.
12: Ya Resulullah, seni gördüğümüz için kalbimiz nasıl atar bir bilsen. Gel, bize katıl. Evs kabilesine katıl. Misafir edelim seni.
4: İbn Rabiye, Kasva'ya yol aç, özgürce dolaşsın. Onun durduğu yere, en yakın olan eve misafir olacak Resulullah.
13: Hoş geldin topraklarımıza. Hoş geldin ya Resul.
4: Peygamberimiz soruyor. Ya bu arsa kimindir?
14: Bu arsa 2 yetime aittir.
4: Ya yanındaki şu ev kimin evidir?
14: O ev de benimdir.
5: Hazreti Peygamber, devenin boş bir arsaya çökmesi üzerine de en yakındaki evin sahibi Ebu Eyyub el-Ensari'nin misafiri oldu.
4: Peygamber diyor ki, bu arsaya bir ev, bir cami yapılıncaya kadar gösterdiğin evde konaklamayı kabul ediyor. Ama bu arsayı o kimsesiz çocuklardan satın alıp karşılığında onlara iyi para vermek şartıyla.
14: Bu bana Allah'ın büyük bir lütfu ya Resulullah. Senin benim evimde misafir olman büyük bir lütuf. Hoş geldin, sefa getirdin Medine'ye, benim evime ya Resulullah.
5: Hazreti Peygamber burada 7 ay kadar kaldıktan sonra mescidin bitişiğinde inşa edilen odalarına taşındı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşri faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bu sebeple hicretin, muhacirlerin ve Medine'de onlara kucak açan, yardımcı olan ensarın değer ve şerefinden bahseden pek çok ayet ve hadis vardır. Mesela bir ayette şöyle denilmektedir. Öne geçen ilk muhacirler ve ensarla onlara güzellikle tabi olanlar, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Hazreti Peygamber de Ensar'a karşı yaptığı bir konuşmada, "Eğer hicret şerefi olmasaydı, ben muhakkak Ensar'dan bir fert olmak isterdim." diyerek, muhacirliğin şerefinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını belirtmiştir. Bütün Müslümanlar da hicrete ve muhacirlere ayrı bir değer atfetmişlerdir. Sahabeyi tabakalara ayıran İslam alimleri ilk sırayı daima muhacirlere vermişlerdir.

Kral Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Câsiye Suresi 12-21. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur. Bu Kur'an insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum için de bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerine inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kasas Suresi 36 ila 43. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık," dediler. Musa, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Firavun, "Ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum," dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Andolsun, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi ve bir rahmet olarak kitabı Tevrat'ı verdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin bir beşer olduğunu şöyle beyan etmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kehf suresi 110. ayet.
4: De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.
1: Fussilet suresi 6. ayet.
3: De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: El-Kadir Celle Celalu, Celle Celalu. Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kadir olan. Sen El-Kadirsin, mutlak güç sahibisin. Her şeye gücü yeten, kadir olansın. İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yetensin. Sen ölçülü ve planlı yaratıp düzenleyensin. İlim ve kudretinle kullarına hayır kapıları açansın. Senden başkası kadir ve muktedir değildir. Sen yaptıklarından sorumlu olmayansın. Senin El-Kadir isminin idrakine varan müminler başı boş bırakılmadıklarını bilir. Sen dilediğini azap eden, dilediğini de bağışlayansın. Ey Kadir-i mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider. Aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. 18. Cüz.

0: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
1: Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
1: Onlar ki zekatı öderler.

Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar.

0: kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler.

0: İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Andolsun biz insanı çamurdan, süzülmüş bir özden yarattık.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Sonra onu az bir su, meni halinde sağlam bir karargaha, ana rahmine yerleştirdik.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ

0: Sonra bu az suyu alaka haline getirdik. Alakayı da mudga yaptık. Bu mudgayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: Sümme innekum ba'de zâlike lemeyyitun.
0: Sonra ey insanlar, siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz.
1: Sümme innekum yevmel kıyameti tub'asun.
0: Sonra yine muhakkak siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz.
1: Ve lekad halaknâ f-

Andolsun biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz.

gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.

Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz.

0: Yine o suyla Sina Dağı'nda biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir.
1: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız?" dedi.

Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: "Bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık."

0: Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz.
1: قال رب انصرني بما كذبون.
0: Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi.

0: Bunun üzerine Nuh'a, bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka, aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamd olsun de.

0: Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
0: Sonra onların, Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık.

Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Diye öğüt veren bir peygamber gönderdik.

O peygamberin kavminden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: o da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ Andolsun kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız.

0: O öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor?
1: Heyhate heyhate lima tu'adun.
0: Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak.

0: Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız.
1: قَالَ رَبِّنْ صُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: O peygamber, ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi.
1: قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ
0: Allah, yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır, dedi.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun.

0: Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık.
1: Ma tesbiqu min ummetin ecelaha ve ma yestakhirun.
0: Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez. Onu geciktiremezdi.

Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun.''

Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de onlar büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular.

0: Bu yüzden kavimleri bize kul köleyken bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler.
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَك۪ينَ
0: Böylece ikisini de yalanladılar. Bu yüzden de helak edilenlerden oldular.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
0: Andolsun hidayete ersinler diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik.

Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik.

Ey peygamberler, temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim.

Şüphesiz bu İslam tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının.

0: İnsanlarsa din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunanla sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ
0: Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak.

0: kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar.
1: İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim müşfikûn.
0: Rablerinin azametinden korkup titreyenler

Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar.

Ancak kafirlerin kalpleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapa geldikleri bir takım kötü işleri de vardır.

Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman bakmışsın ki feryat edip duruyorlar.

0: مستكبرين به سامرا تهجرون.
1: Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceliğin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.

0: Onlar bu sözü, Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: Em lem ya'rifu rasulahum fehum lehum munkirun.
0: Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar?
1: Em yekulun bihi cinne bel ca'ahum bil hakki ve ekseruhum lil hakki karihun.
0: Yoksa o cinnet getirmiş mi diyorlar? Hayır. O onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar.
1: Ve lev ittaba'al hak

Eğer Hak onların arzularına uysaydı, göklerle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini, Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar.

Ey Muhammed, yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun da inanmıyorlar? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

0: Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik, yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı.
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ.
0: Andolsun biz onları azapla kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar.

0: Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir.
1: Ve huve allazî enşe'e lekumus sem'a vel ebsâra vel ef'ide qalîlen mâ teşkurûn.
0: Halbuki o sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece onun huzurunda toplanacaksınız.

0: O diriltendir, öldürendir. Geceyle gündüzün birbirini takip etmesi de ona aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
1: Bel kâlû misle mâ kâlel evvelûn.
0: Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler.

Dediler ki, gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz?

Andolsun biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir.

0: De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yer ve yerde bulunanlar kime aittir?
1: Seyekuluna lillah. Kul efela tezekkerun.
0: Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de.
1: Kul men rabbus semavatis seb'i ve rabbul arşil azim.
0: De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir?
1: Seyekuluna lillah. Kul efela tettekun.
0: Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? De.

De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulmaz olan kimdir?

0: Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de.
1: Bel eteynahum bil hakkı ve innehum lekazibun.
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar.

Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma.

0: Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter.
1: İdfa billeti hiye ahsenus seyyi'e. Nahnu a'lemu bima yasifun.
0: Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz.

De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.

Nihayet onlardan birine ölüm gelince, "Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım," der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde, berzah vardır.

sura üfürüldüğü zaman, işte o gün ne aralarında soy sop yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. فَمَنْ ثَقُلَتْ

0: kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır.
1: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ
0: Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah, ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz, değil mi? Der.

0: Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz.
1: قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا
0: تُكَلِّمُونَ Allah, aşağılık içinde kalın orada, artık benimle konuşmayın der.

kullarımdan ey Rabbimiz. Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyen bir grup vardı.

0: Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir.
1: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين.
0: Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar.

Allah şöyle der: çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız.

Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir.

0: Kim hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler.
1: فَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: De ki, Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik.

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.
0: الزاني لا ينكح إلا زانية

Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır.

namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir.

eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada da eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Ve yedra'u an

kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kadından cezayı kaldırır.

Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu?

O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden elebaşılık ederek o günahın büyüğünü üstlenen içinse ağır bir azap vardır.

Bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendi din kardeşleri hakkında iyi zan besleyip de bu apaçık bir iftiradır deselerdi ya.

Onlar, iftiracılar bu iddialarına dair 4 şahit getirselerdi ya, madem ki şahit getirmediler, işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir.

Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. İz telakka

Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında büyük bir günahtır.

bu iftirayı işittiğiniz vakit böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya.

İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı, haliniz nice olurdu?

Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler. Vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.

O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir.

Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır.

0: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
1: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor.

Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse, hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.

İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.

0: Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.
1: Ve kul lil

Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.

Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlamasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik.
1: Allah'ın

Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendirir.

0: Allah'ın yüceltmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.
1: لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ

Bütün bunları Allah kendilerinin yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır.

İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir.

yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur.

Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.

Görmez misin ki Allah bulutları sevk eder. Sonra onları kaynaştırıp üst üste yığar. Nihayet yağmurun onların arasından yağdığını görürsün. O gökten, oradaki dağ gibi bulutlardan dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de geri çevirir. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı

Allah geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. Şüphesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardır.

Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür. Kimi iki ayak üzerinde yürür. Kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir.

0: aralarında hüküm vermesi için Allah'a, Kur'an'a ve peygambere çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Ama gerçek, verilen hüküm kendi lehlerindeyse boyun eğerek ona gelirler.

Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir.

aralarında hüküm vermek için Allah'a, Kur'an'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir.

Münafıklar sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır bir şekilde Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin de. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait, size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir.

Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler ki inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin.

İnkar edenlerin Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o.

0: Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz bulu çağına ermemiş olanlar, günde üç defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْ

Çocuklarınız ergenlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Artık evlenme ümidi beslenmeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Leysa alel a'ma

Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar.

Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.

0: Bilmiş olun ki şüphesiz göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. O içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Allah'a döndürülecekleri ve yaptıklarını Allah'ın onlara haber vereceği günü hatırla. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir.
1: Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ardı ve lem yet

O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.

İnkar edenler Allah'ı bırakıp hiçbir şeyi yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler.

inkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular.

Kur'an, başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır, dediler.

Ey Muhammed, de ki o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Dediler ki bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya,

yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya, zalimler inananlara siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler.

Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir.

Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Bizse o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır.

elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.

De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir.

Ebedi olarak kalacakları orada onlar için diledikleri her şey vardır. Bu Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vadidir.

Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar diyeceği günü hatırla.

0: وكانوا قوما بورا.
1: Onlar seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir toplum oldular derler.
0: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ

İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız.

0: الحق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. Ey insanlar! Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayete göre bir adam Peygamberimiz aleyhisselama "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. O da "Konup göçendir" dedi. O kişi "Konup göçen kimdir?" diye sorunca Peygamberimiz aleyhisselam "Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır" dedi. Ey Rabbimiz! Sen bizi sevgililer sevgilisi Resulün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu konup göçenlerden eyle. Ey Allah'ım! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Doğanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kureyş Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söyle.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, gayb bilgisine dair kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Neml Suresi 65. Ayet.
4: De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.
1: Hud Suresi 123. Ayet.
0: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: Nahl Suresi 77. Ayet.
5: Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler.

0: Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Allah sizi ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedelle değişenler var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım, ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım. Sana.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Enbiya Suresi 19 ila 29. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun katındakiler ne O'na ibadetten çekinir ve büyüklenir, ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Hiç ara vermeksizin gece gündüz tesbih ederler. Yoksa yerden ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. O yaptığından dolayı sorgulanamaz, fakat onlar sorgulanırlar. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, hadi getirin delilinizi. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı. Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok. Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Böyleyken Rahman çocuk edindi dediler. O böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, evlat diye niteledikleri o melekler,

0: ikrama erdirilmiş kullardır. Onlar Allah'tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler. İçlerinden her kim Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazu's Salihin okumaları her çarşamba saat 20.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Âlâ Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış, kör çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hikmetin mirası. Üzeyir, Zülkarneyn ve Lokman. Bu bölümde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen üç isme kısa bir pencere açacağız. Üzeyir, Zülkarneyn ve Lokman. Bu isimlerin peygamber mi, salih kul mu olduğu konusunda kaynaklarda farklı değerlendirmeler vardır. Fakat bu bölümde tartışmanın kendisinden çok bu isimler üzerinden bize ulaşan ana kavramlar üzerinde duracağız. Zülkarneyn bize gücü, adaleti ve sorumluluğu hatırlatır. Üzeyir bize ilmi, hafızayı ve metinle kurulan bağı düşündürür. Lokmansa hikmeti temsil eder. Kur'an'da özellikle Lokman'ın oğluna verdiği öğütler, yalnızca aile içi bir nasihat gibi durmaz. Bu öğütler, insanın Allah'la, anne babasıyla, toplumla ve kendi nefsiyle ilişkisini düzenleyen bir ahlak haritası gibidir. Lokman'ın ilk öğüdü tevhiddir. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Bu hitap çok dikkat çekicidir. Lokman, hakikati oğluna sert bir dille aktarmıyor. Onu ezmeden, kırmadan, uzaklaştırmadan konuşuyor. Yavrucuğum diyerek başlıyor. Çünkü hakikat nezaketle taşındığında kalbe daha derinden ulaşır. İlk ders tevhiddir. Çünkü insanın bütün ahlakı, bütün dengesi ve bütün yönelişi buradan başlar. Allah'ı doğru tanımayan insan kendisini de dünyayı da doğru konumlandıramaz. Ardından anne babaya hürmet gelir. İnsan kendisini dünyaya getiren ve büyüten emek karşısında nankör olmamayı öğrenir. Bu öğüt yalnızca aile ahlakı değildir. Aynı zamanda vefa eğitimidir. Sonra çok derin bir hatırlatma yapılır. İnsanın yaptığı hiçbir şey kaybolmaz. Hardal tanesi kadar küçük olsa bile Allah

0: onu bilir ve ortaya çıkarır. Bu ifade, insanın gizli açık bütün davranışlarına bir bilinç kazandırır. Çünkü insan bazen küçük gördüğü şeyleri önemsemez. Küçük bir iyilik, küçük bir haksızlık, küçük bir söz, küçük bir kırgınlık. Oysa Allah katında hiçbir şey kaybolmaz. Lokman'ın öğütleri devam eder. Namazı dosdoğru kılmak, iyiliği yaymak, kötülükten sakındırmak, musibetler karşısında sabırlı olmak, kibirden uzak durmak, insanlara yüz çevirmemek, yeryüzünde böbürlenerek yürümemek, sesini gereksiz yere yükseltmemek. Bu öğütler bir araya geldiğinde karşımıza bütünlüklü bir insan terbiyesi çıkar. Lokman yalnızca inançtan söz etmez, davranıştan da söz eder. Yalnızca ibadeti hatırlatmaz, insan ilişkilerini de düzenler. Yalnızca kalbi değil, dili, yürüyüşü, bakışı ve tavrı da terbiye eder. Bu yüzden Lokman'ın hikmeti evin içinden başlar ama toplumun tamamına uzanır. Bir babanın oğluna verdiği öğütler aslında bir medeniyet diline dönüşür. Zülkarneyn'de güçle adalet arasındaki ilişkiyi görürüz. Güç insanı azdırabilir. Fakat doğru elde olduğunda koruyucu bir sorumluluğa dönüşür. Üzeyir'de ilmin, hafızanın ve vahiy mirasının önemini düşünürüz. Bilgi yalnızca zihinde taşınan bir şey değildir. Aynı zamanda korunması, aktarılması ve yaşanması gereken bir emanettir. Lokman'daysa hikmetin dilini işitiriz. Bu dil sert değildir, gösterişli değildir ama derindir. İnsanı kendisine, ailesine, toplumuna ve Rabbine karşı sorumlu kılar. Bu seride Hazreti İlyas ve Hazreti Elyesa'da tevhid mücadelesini gördük. Hazreti Yunus ta insanın aceleyle sınanmasını, karanlıkta duanın kapı oluşunu dinledik. Lokman'daysa hikmetin aileden topluma yayılan dilini işittik. Son sözümüz şu olsun. Kıssalar geçmişin hatırası değildir. Bugünün aynasıdır. Ve her ayna dönüp bize aynı soruyu sorar. Sen hangi karanlıkta hangi duayı hatırlayacaksın?
1: Peygamberlerimizin izinden.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Ahzab Suresi 21 ila 27. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Kehf Suresi 71 ila 82. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın, dedi. Adam, sen benimle beraberliği asla sabredemezsin demedin mi, dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın, dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu, tarafından dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa'ya, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın, dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir, dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbim onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Azim olan Allah doğru söyledi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları

Peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmanın önemini şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 104. Ayet.
3: Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
1: Ali İmran Suresi 110. Ayet.
4: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama pek çoğu fasık kimselerdir.
1: Ali İmran Suresi 114. Ayet.
5: Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Câsiye Suresi 12 ila 21. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koydum. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur. Bu Kur'an insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum için de bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerine inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Acizane yapmaya çalıştığımız duamızı ve yapılacak bütün dualarımızı Rabbim, Rabbim senin rızana uygun taleplerde bulunmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Rabbim çocuklarımızın geleceğini hazırlama hususunda ebeveynler olarak, öğretmenler olarak, yöneticiler olarak bize emanet olarak verdiklerini koruma hususunda bize düşen vazifeleri, vecibeleri yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.

0: Amin.
1: Dinimizin değerlerini kendilerine veremediğimiz için sapık fikirlerle neslimizi elimizden almak isteyen, sapık ideolojilerle cahiliye ırkçılığına benzer ırkçılık anlayışlarıyla nefsimizi senin yolundan çevirmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi.
0: Amin.
1: Fırsat verme ya
0: Rabbi.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Enfal Suresi 11 ila 19. ayetler.
3: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم

وبئس المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın

0: savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Şems Suresi 1-15. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Nahl Suresi 26 ila 34. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir. O kafirler nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup biz hiçbir kötülük yapmıyorduk derler. Melekler de şöyle diyecekler: hayır, Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir. Hadi, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır. Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete derler. O kafirler kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helak emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Gebzeli. Müddessir Suresi.

تستكبر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر.

البشر عليها 19. وما

الدين حتى أتانا اليقين.

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

0: وأهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar, Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu Sekar'a, cehenneme sokacağım. Sekar'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o, cehennem insan için. İçinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi Sekar'a, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sayfeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
3: Vav Radyo Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kabir ve kabir hayatıyla

0: ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Mü'min Suresi 46. Ayet.
2: Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir.
0: İbrahim Suresi 27. Ayet.
3: Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır, zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar.
0: Mümtehine Suresi 13. Ayet.
4: Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir topluma dost edinmeyin.
0: En'am Suresi 98. Ayet.
5: O sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.